0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
5: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhunla ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
11: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı, yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
6: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
12: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin.

bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Gerçekler sorulardan korkmaz.
1: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
3: müzikten mimariye,
2: mimariden bilime,
3: bilimden siyasete,
2: siyasetten felsefeye,
3: felsefeden sinemaya,
2: sinemadan sosyal yaşama,
3: birçok farklı kavrama,
2: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
13: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
6: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
10: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
5: Daha iyi bir sen programı başlıyor.
7: Merhaba kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri. Daha iyi bir sen programına hoş geldiniz. Ben Semra.
8: Ben Aydın, hoş geldiniz.
7: Daha iyi bir sen kulağa nasıl geliyor? Daha özgüvenli, daha üretken, daha kararlı, daha mutlu biri. Peki gerçekten ulaşabiliyor muyuz o kişiye?
8: Her yerden şu çağrıyı duyuyoruz. Kendini geliştir, sınırlarını zorla, potansiyelini ortaya çıkar. Ama kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak gerçekten mümkün mü? Yoksa bu bitmeyen bir yarış mı?
7: Bugünkü dünyada gelişim sadece bir tercih değil, neredeyse bir zorunluluk. Ama bu yolda yürürken bazı sorular kendini dayatıyor. Niçin gelişiyorum? Kime göre gelişiyorum? Ve gerçekten daha iyi mi oluyorum?
8: Bu programda tüm bu soruları masaya yatırıyoruz. Modern kişisel gelişim öğretilerini, deneyimleri ve içsel yolculukları konuşuyoruz. Cevap aramaktan çok doğru soruyu sormayı hedefliyoruz.
7: Çünkü bazen daha iyi bir sen olmak için önce sen kimsin sorusuna cevap bulmak gerekiyor.
8: Bu programda özgüven konusunu ele alacağız ve özgüvenin nereden kaynaklanması gerektiğini, kişisel gelişim öğretilerinin bize sunduğu gibi özgüven acaba doğrudan bizimle mi alakalı yoksa farklı bir durum mu var, daha derin bir kaynak mı var, daha ruhsal bir kaynak mı var, bunu ele alacağız. Ama programımıza geçmeden önce hatırlatma yapmış olalım. Bizleri tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bulabilirsiniz, oradan takip edebilirsiniz bizi. Ve programlarımızla ilgili aynı şekilde Hristiyanlık inancıyla ilgili sorularınız varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize yazabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz.
7: Evet, aslında birçok kez duymuşuzdur aslında. Kendine inan, kimseye güvenme, başarılı olmak istiyorsun. O zaman kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan kendi başına yola çık.
8: Evet, bugünün mottosu gibi diyebiliriz aslında. Bugünün mottosu bu oldu. İşte güç senin içinde, güç sendedir. İşte meşhur bir filmde olduğu gibi güç sendedir, cevap senin içindedir. Kendine inanırsan her şeyi başarabilirsin diye bize söyleniyor ama bu gerçekten işe yarıyor mu?
7: Evet, bir düşünmek lazım.
8: Günümüzde kişisel gelişim dünyasında özgüven adeta böyle başarı ve mutluluğun temel taşı, yapı taşı gibi sunuluyor. Ve seküler anlayışa baktığımız zaman seküler anlayış şunları söylüyor. Özgüven işte kendi değerini bilmektir ya da başkalarının onayına ihtiyaç duymadan ilerlemektir diye söylüyor. Ya da pozitif düşünceyle İçsel şüpheleri yenmek mümkündür diye söylüyor. Ancak bu yaklaşımın da sınırları var gerçekten.
7: Evet, günümüzde baktığımızda, çevremizde gördüğümüzde, aslında düşündüğümüzde en çok özgüvenli görünen insanlar bazen en içten içe kırılan insanlar olduğunu fark ediyoruz. Çünkü bu sistem aslında hep şunu söylüyor insana: düşmeye hakkın yok, zayıflık gösterme, sarsılma, güçlü görün. Devamlı bu sözler duyduğumuzda, eğer özgüvenliysek o zaman bizim yıkılmamamız lazım, hiç sarsılmamamız lazım, hep güçlü olmamız gerekiyor gibi düşünebiliyoruz. Ve daha kırılgan hale geliyoruz zamanla.
8: Evet, sanki dünya bize böyle bir zırh giydirmeye çalışıyor gibi değil mi? Baktığımız zaman bir zırh giydiriyor ama zırhlar ağır olurlar. Yani o işte şövalyelerin zırhlarına baktığımız zaman ya da savaş döneminde insanların giydiği zırhlara baktığımız zaman zırhlar ağır olurlar. Çünkü içinde kaygıyı, yetersizliği, yalnızlığı ve onay arayışını barındırırlar. Yani seküler özgüven dünyanın bize sağladığı kişisel gelişim öğretilerinin, dünyasal kişisel gelişim öğretilerinin bize sağladığı özgüvene baktığımız zaman çoğu zaman bunun dış koşullara bağlı olduğunu görüyoruz. Ve takdir geldiğinde bu özgüvenin yükseldiğini, yani insanlar bizi takdir ettiğinde, evet gerçekten bunu çok iyi yaptın dediğinde yükseldiğini, ama eleştiri geldiğinde, en ufak bir eleştiri geldiğinde çöktüğünü görüyoruz. Yani aslında kalıcı bir özgüven yok gibi ortada. Ve içsel boşlukları doldurmadığını görüyoruz. Aksine kişinin içini sessizce kemiren bir tatminsizlik bıraktığını, bir tatminsizliğe dönüştüğünü görüyoruz.
7: Çünkü aslında dışarıdan bakıldığında tam bir başarı profili sergiliyor insan. Ama iyi bir iş çıkarmak için, bakımlı görünüş sağlamak için, sosyal medya, işte dolusu pozitif sözler bunu gösteriyor. Ve bu görünen kısım bu oluyor. Ama iş dünyada korku, ya yeterince iyi değilsem, o ses maalesef her zaman insanın zihninde tekrarlanıyor.
8: Ve burada belki şu soruyu sormamız gerekiyor. Yani özgüvenli miyiz, yoksa özgüvenli taklidi mi yapıyoruz? Çok önemli bir soru bu.
7: Güzel
8: yani.
7: Bir soru, evet.
8: Yani modern özgüvene baktığımız zaman çoğu zaman sadece yüksek sesle konuşmak, işte böyle hızlıca kararlar vermek, net kararlar vermek, keskin kararlar vermek ve kendinden emin görünmek özgüven gibi sanılıyor, ama aslında böyle değil.
7: Oysa gerçek özgüven sarsılabilir ama yıkılmaz. Çünkü temeli bizim kendi yeteneklerimize bağlı değil. Bizden daha üstün bir güce dayanıyor aslında. İnançlı yaşamda gerçek özgüven, gerçek güven insanın kendi gücüne bağlı değil. Çünkü Tanrı'nın gücünde yatıyor aslında. O değişmez, o sadıktır ve cesaret onun güç verdiği yürekten gelir. Bu yüzden Tanrı ile bir yaşamda güven Tanrı'ya olmalı, kendimize değil.
8: Tanrı ile beraber aslında pekişmeli o güven, doğru. Evet, baktığımız zaman mesela kutsal kitaba baktığımız zaman Yeşu 1. bölüm 9. ayete baktığımız zaman Yeşu 1. bölüm 9. ayette şunları söylüyor. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak diye söylüyor.
7: Bu cesaret çağrısı aslında ve çok net. Ama temeli Yeşu'nun kişiliğine değil de temeli Tanrı'nın varlığına dayanıyor burada.
8: Evet, ve çünkü bu ayetler aslında bir hatırlatma gibi, yani bir buyruktan daha ziyade, yani şunu şöyle yaptan daha ziyade bir hatırlatma gibi baktığımız zaman Tanrı Yeşu'ya bir şey hatırlatıyor. Diyor ki sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Yani ben sana bunu söylemedim mi? Yani sen bunu, sende bu olduğu için değil, ama ben sana bunu söylemedim mi? Bu benden gelecek diye sana söylemedim mi diye söylüyor. Ve bu yüzden aslında dünyanın bize sağladığı, kişisel gelişim öğretilerinin bize sağladığı bir özgüven gibi değil, Rab'be güvenle alakalı bir mesele. Çünkü ben kendime güvenerek değil, Tanrı benimle olduğu için güçlü ve yürekli olabilirim. Tabii Tanrı benimle nasıl birlikte olabilir? Ben onu tanırsam, değil mi? Ben onunla kişisel ilişkiye sahip olursam. Ama dünyaya baktığımız zaman dünyada insanoğlunun Tanrı'dan uzak olduğunu görüyoruz gerçekten. Bunun temel sebebinin kutsal yazılar bize yaratılışa kadar dayandığını söylüyor. Yaratılışta aslında yaratılış amacımızdan uzaklaştığımızı görüyoruz. Yani Adem ve Havva'ya baktığımız zaman onlar bizim atalarımız ve onlar bir şekilde bizi temsil ediyorlar. Adem ve Havva Tanrı ile beraber olmak için yaratılmışlarken aslında gerçekten Tanrılığıyla beraber sonsuz yaşam içerisinde, ölüm yokken, hastalık yokken, acı yokken ve bugün aslında özgüvensizlik yokken, aslında yani bir korku, kaygı yokken ortada, Adem ve Havva Tanrı'yla birliktelerdi. Sonsuz yaşam içerisinde Tanrı'yla yaşıyorlardı. Ama maalesef onların günahı, onların isyanı tüm insanlığı Tanrı'dan uzaklaştırdı ve tüm insanlık bugün aslında günah işleyen ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalan bir hale büründü ve kutsal olan Tanrı günahla aynı yerde barınamaz ve bu yüzden biz Tanrı'dan uzak bir durumdayız şu anda. Kendi iyi işlerimizle, sevaplarımızla, amellerimizle kurtulamıyoruz, ama Tanrı bize bir kurtuluş yolu sunuyor. Tanrı bize İsa Mesih aracılığıyla kendisiyle barışma, onun çarmıhta ölümü, mezara konulması, üçüncü gün dirilişi ve aslında kendi yaptığıyla ölüm karşısında aslında bizi zaferli kılıyor. Günahın bedeli olan, günahın sonucu olarak dünyaya girmiş olan o ölümü İsa Mesih'te yeniyor ve bizi kendisiyle barıştırıyor. Bozulmuş bu ilişkiyi İsa Mesih'te yeniliyor aslında. Ve o zaman biz diyebiliyoruz ki Tanrı'yla kişisel bir ilişkiye sahibiz ve o zaman Tanrı bizimle olduğu için, Tanrı bize güçlü ve yürekli ol demedim mi dediği için güçlü ve yürekliyim diyebiliyoruz.
7: Evet Aydın, gerçekten çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü her zaman kendi gücümüzle ilerlemeye çalışıyoruz. Kendi yeteneklerimize dayanarak ilerlemeye çalışıyoruz ve bunlara güveniyoruz aslında. Eğer hayatımızda Tanrı yoksa aslında yine de eksiğiz ve tam anlamıyla hem tatmin olmuyoruz hem de gerçek anlamda bir özgüven sahibi de olamıyoruz. Eğer gerçek Tanrı'yı tanımıyorsak tabii ki öncelikli olarak İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmemiz gerekiyor. Kabul ettikten sonra yaşamımızı Tanrı'ya vermemiz gerekiyor. Onun gücüyle ilerleyebilmemiz için. Ve kendi hayatımıza dönüp baktığımızda şunu sormalıyız mutlaka. Cesaretimi, güvenimi aslında kendi becerilerime mi dayandırıyorum? Hmm. Onlardan mı alıyorum? Yoksa Tanrı'nın bana verdiği kimlikten mi alıyorum? Hmm, çünkü Tanrı da bizim gücümüzdür aslında. Evet. Bizim yapamadığımız, yetemediğimiz yerde Tanrı bizi kaldırır ve bizi başarıya ulaştırır. Bize gereken o şifayı, içsel şifayı verir, bizi dönüştürür aslında. Onun için biz gücümüzü kimden alıyoruz? Nereden alıyoruz? Bunu bu hafta aslında düşünmek lazım. Her bir dinleyicimiz için kendi hayatlarına dönüp bakmalarını ve bunun üzerine düşünmelerini rica ediyorum.
8: Evet ve gerçek güvenin senin de bahsettiğin gibi Tanrı'da olan kimliğimizi keşfetmemizle başladığını görüyoruz. Biz aslında Tanrı'dan uzak olmak için yaratılmamıştık. Halbuki Tanrı'nın suretinde yaratılmıştık. Tanrı'nın aslında o harika nitelikleri bizde de vardı. Ve aslında korku ve kaygı yoktu, stres yoktu, özgüvensizlik yoktu. Ama biz bu kimliği kaybettik. Ama Tanrı bize bu kimliği Mesih İsa'da yeniden kazandırmak istiyor. Mesih İsa'da bize bir kurtuluş yolu sunuyor. Aslında tek gerçek kurtuluş yolunu sunuyor. Bir kurtuluş yolu sunuyor derken belki yanlış anlaşılabilir. Tek gerçek kurtuluş yolunu sunuyor. Ve bu sayede bizi kendisinde yenileyerek gerçek özgüvene kavuşturmak istiyor. Ve gerçek özgüven yapabilirim demekle başlamıyor. Aslında Rab yapabilir aslında. Rab isterse bu durum olur ve Rab yapabilir diyebilmekle başlıyor.
7: Aslında aynı sormak istiyorum ben zaman zaman yaşadığım için. Bazen yapamayacağımı düşündüğüm şeyler oluyor. Ya ben bunu asla yapamam. Hı-hı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum dediğim şeyler oluyor. Bilmiyorum sen de yaşıyor musun bununla ilgili şeyler. Ama dua ederek ya da bunu Rabbin önüne getirerek bir şekilde Rabbin eline bırakarak gerçekleştiğini gördüm. Yapabildiğimi gördüm. Sen de yaşıyor musun bununla ilgili?
8: Tabii ki kesinlikle öyle. Her zaman hayatımızda aslında yapamam, ben bunu hayatta yapamam dediğimiz şeyler oluyor. Ve kendi yaşamıma baktığım zaman evet yapamam dediğim çok şey oldu. Şu anda da var. Şu anda da aslında belki kaçtığım şeyler var. Rabbin eline bırakmaktan kaçtığım şeyler var. Ama biliyorum ki Rabbin eline bıraktığımda o şeyleri de yapabileceğim. Ama bazen bazı şeylerin zamanı oluyor. Bazı şeyler için gerçekten zamanla ona teslim etmek gerekiyor. Ama dönüp baktığımda evet yapamam dediğim birçok şeyi şu an Rab'le beraber yaptığımı görüyorum. Mesela şu anda burada Radyo Maranata mikrofonlarında Mesih'in müjdesi hakkında duyuracağımı hiç hayal etmezdim. Yani kendi yaşamıma baktığım zaman ama bugün Rab bir şekilde bu konuda çalışıyor ve Rab bir şekilde şu anda burada bizi hizmetinde kullanıyor. O zaman aslında evet birçok alanda benim de kesinlikle yapamam dediğim çokça şey vardı ama Rab sayesinde Rab'be güvenmekle bunu başardık. Çünkü şöyle bir şey var, insan beyni her zaman en kötü olana odaklanmaya çalışıyor. Yani en kötü olan senaryoya odaklanıyor ama halbuki çoğu zaman onlar gerçekleşmiyor. Yani en kötü olan senaryo gerçekleşmiyor. Kaygılarımıza baktığımız zaman o gerçekleşmiyor. Ama Rabbin gücünü hatırladığımız zaman gerçekten Rabbin bizi nasıl en karanlık yerlerden, çukurlardan çıkarttığını görmüş oluyoruz, hatırlamış oluyoruz.
7: Evet Aydın, özgüvenle ilgili durum gerçekten çok önemli. Bazı insanlar çok özgüvensiz oluyorlar. Ve aslında Tanrı bu özgüvenle ilgili durumumuz neyse ona göre davranıyor ve o özgüvenle ilgili yaklaşımımızı yeniliyor, tazeliyor ve bizi şifalandırıyor aslında. Bir dengede olmamızı sağlıyor. Ve aslında bir ayet okumak istiyorum bu noktada. Çünkü eğer özgüvensiz hissediyorsanız, böyle dinleyicilerimiz varsa arasında, Efesliler 3:20'de şöyle yazıyor. Tanrı bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir.
8: Amin.
7: Evet, bizim gücümüz Tanrı'ya dayanıyor ve biz yapamayacağımızı düşündüğümüz birçok şey olsa bile bizim gücümüzü aşan durumlar olsa bile Tanrı'nın gücü aslında bize güç verir ve yapabilmemizi de sağlar. Onun gücüyle her şeyi yapabiliriz.
8: Evet ve hani sen bahsettin, bazı insanlar özgüvensiz oluyorlar ve bir şekilde Tanrı onları kendi gücüyle güçlendiriyor aslında. Zaten kendilerine değil Tanrı'ya güvenmeleri gerektiğini onları hatırlatıyor. Ama bazı insanlar da çok özgüvenli oluyorlar. Çok fazla kendilerine evet. güveniyorlar. Ve bu belki onların hata yapmasına sebebiyet veriyor. Belki insanlara da olumsuz yaklaşmasına sebebiyet veriyor. Yani bunun gurura, kibire evrilen bir boyutu da var elbette. Bu durumlarda da Tanrı aslında o insanlara aslında kendi güçlerine değil Tanrı'nın gücüne güvenmeleri gerektiğini farklı olaylarla belki hatırlatıyor. Yani aslında baktığın zaman senin de söylediğin gibi eğer özgüvensizsek Tanrı özgüvenimizi kendisinde yeniliyor. Yani kendisine biz yöneltip kendisine güç bulabileceğimizi bize söylüyor. Çok özgüvenliysek, yani olumsuz anlamda çok özgüvenliysek de Tanrı bu özgüvenimizi kendisinde sağlıklı bir boyuta getiriyor, dengeliyor aslında. Çünkü özgüven içinde, tüm erdemler içinde aslında merkezde Tanrı'nın olması gerekiyor. Yani bizim şifa kaynağımızda, özgüven kaynağımızda, bereket kaynağımızda bizzat Tanrı'nın kendisi. O zaman özgüvende Tanrı'yı merkeze koyduğumuz zaman her iki taraf içinde dengeyi bulmuş oluyoruz. Ne çok özgüvensiz olmalıyız, ne çok fazla özgüvenli olmalıyız. Aslında Tanrı da özgüvenli olmalıyız. Her zaman merkezde bu olmalı.
7: Evet, çok güzel açıkladın Aydın. Ve aslında özgüven bizi ayakta tutabiliyor. Ama Rabb'e güven ile aslında bizler yürüyoruz. Tanrı bizi yürütüyor bu anlamda.
8: Evet, özgüven belki bir süre bizi götürür. Ama Rabb'e güven, senin de bahsettiğin gibi kalıcı bir, bize sağlam bir temel sağlar gibi. Ve gerçekten bugün dinleyicilerimize söylemek istiyorum. Aslında sormak değil de söylemek istiyorum. Bir korkunuz varsa eğer, Tanrı bugün size diyor ki korkma, yılma, ben seninleyim diye söylemek istiyor. Ve bu cesaretin aslında en büyük kaynağı, özgüvenin en büyük kaynağı bizzat Tanrı'nın bu vaadi, Tanrı'nın sözüdür.
7: Evet, sohbetimiz çok güzel aslında Aydın ve güzel bir konuya da konuşuyoruz bugün, değindik. Ama şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da.
4: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Daha İyi Bir Sen programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün özgüven hakkında konuşuyoruz. Aslında özgüvenimizin temelde neye dayanması gerektiği üzerinde konuştuk programımızın ilk bölümünde. Çok özgüvenli insanlar olduğundan söyledik, özgüvensiz insanlar olduğundan bahsettik ve aslında her iki uçta da Tanrı'da dengelenebileceğimizden bahsettik. Bizim gücümüzün kaynağından bahsettik. Ve Aydın, sen bir ayet okumuştun. Yeşu 1. bölüm 9. ayette korkma, yılma çünkü ben seninle birlikteyim sözlerini içeren Tanrı'nın Yeşu'ya söylediği sözler. Bu sözleri aslında tam olarak hangi durumdan ötürü ya da neden söyledi o an, bu neden önemli bu söz? Çünkü aslında bütün hayatımız için, bütün insanlar için önemli bir durum. Sadece orada yaşıyor, konuşmuyor. Bugün bizler de bundan teşvik alabiliriz. Çünkü aynı Tanrı'ya iman ediyoruz. Bizim Tanrımız güçlüdür, egemendir ve bugün aslında bize de aynı şeyi söylüyor. Korkma, yılma. Onun için biraz açabilir misin bu ilk bölümde bahsettiğin ayeti?
5: Evet, yani aslında ilk yarıda bu ayetten bahsettik, Yeşu 1.9'da. Şimdi aslında nasıl Rab'be güvenle adım atabiliriz ve bu cesarete nasıl kavuşabiliriz? Belki bunun üzerinde düşünebiliriz bu yarıda. Senin bahsettiğin gibi Yeşu 1.9'dan bahsettik ilk yarıda. Yeşu 1.9'da Yeşu'nun durumuna baktığımız zaman aslında Yeşu çaresiz ve korkuların ve kaygıların içerisinde olan bir durumda olduğunu ben tahmin ediyorum. Yani o bölümlere baktığım zaman. Çünkü aslında Musa'dan sonra, yani Musa bir şekilde o dönemde İsrailoğullarının lideri, peygamber Musa ve Tanrı onun aracılığıyla o halkı güdüyor aslında bir nevi. Ve Musa'nın artık ölme zamanı gelmiş ve Tanrı yeni bir lider olarak Musa'nın yerine Yeşu'yu atıyor, Yeşu'yu seçiyor. Ve Yeşu'nun görevi, aslında çok büyük bir görevi var. Çünkü vaat edilen topraklara İsrailoğullarını, o halkı götürmek. Evet. Çok büyük bir görevi var ve Yeşu o dönemde Musa'nın yardımcısı, aslında Musa ile beraber sürekli zaman geçirmiş bir kişi. Ama tahminimce kendini yetersiz hissediyor, yani güçsüz hissediyor kendisini. Ve Tanrı tam o anda aslında o koca vaat edilmiş toprakların önünde dururken ve belki o ona ya nasıl yapacağım acaba, Tanrı bana böyle bir şey söyledi ama nasıl yapacağım diye düşünürken, o korku içindeyken tam o noktada Tanrı ona konuşuyor. Yani cesur ol ve güçlü ol, güçlü ol ve yürekli ol demedim mi dediği nokta tam o noktası. Aslında tam kaygıların içerisindeyken, tam belirsizliğin içerisindeyken, önünde daha bir şey yokken, aslında bir şey başarmamışken Tanrı ona o kaygıların içinde konuşuyor.
4: Evet, yani cesur ol çağrısı bir başarı hikayesinin ortasında değil de bir belirsizliğin tam başında geliyor.
5: Evet, kesinlikle
4: gördüğümüz
5: öyle.
4: Kadarıyla.
5: Kesinlikle öyle ve Tanrı Yeşu'ya 3 kez güçlü ve yürekli ol diyor. Ama her defasında ilginçtir, aynı temelle bunu söylüyor. Yani güçlü ve yürekli ol çünkü sen güçlüsün demiyor. Güçlü ve yürekli ol, işte güç senin içinde, hani kişisel gelişim öğretilerinin söylediği gibi öyle söylemiyor. Güçlü ve yürekli ol çünkü ben seninle birlikte olacağım, ben seninle birlikteyim diye söylüyor.
4: Demek ki cesaret ben yapabilirimden çok Rab benimle demekmiş. Aslında onu anlıyoruz biz okuduğumuz ayetlerden. Çünkü Rab'de güvenin en güzel özelliği şu: sarsılmaz. Çünkü temel Tanrı'nın sevgisi ve kudreti zorluklara rağmen yürümeyi sağlıyor. Temelde korku olsa bile. Evet. huzurda da aslında orada, her durumda Tanrı burada. Bize dayalı, bizim gücümüze dayalı değil. Tanrı'nın sevgisine ve kudretine dayalı bir durum. Ve Tanrı bizimle olmayı istiyor, bizi seviyor. Evet, Tanrı günahı sevmez ama bizi sever, özümüzü sever. Bu yüzden aslında biz Tanrı'ya yöneldiğimizde, iman ettiğimizde, Tanrı ile kişisel bir ilişkimiz olduğunda Tanrı'nın her zaman bizimle olduğunu biliriz. Çünkü Tanrı bizi sever.
5: Evet, kesinlikle. Ve bu sevginin en büyük örneğini Mesih'te görüyoruz. Diyor ki, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Tanrı o kadar çok güçsüzlüklerimizle, zayıflıklarımızla bizimle birlikte olmak istedi ki aslında güçsüz olmayı, zayıf olmayı, tırnak içerisinde lanetli olmayı, çarmıh üzerine asılıp lanetli olmayı bile göze aldı bizim için, bizim yanımızda olmak için, bizim yanımızda olduğunu göstermek için. Ve biz biliyoruz ki kendi gücümüze dayandığımızda sınırlarımızla çabucak yüzleşiyoruz. Yani artık kendi gücümüze dayanarak hareket ettiğimizde çok çabuk bir şekilde gücümüz tükeniyor, yetersiz kalıyoruz. Ama Rab'be güvendiğimizde o zaman kendimizi aşıyoruz, sınırlarımızı aşıyoruz aslında.
4: Bu yüzden aslında Aydın, kutsal kitapta cesaret Tanrı'nın sözüne ve varlığına dayanır. Duygu değil, bağlılık önemli.
5: Çok güzel, evet. Duygu değil, bağlılık. Çok güzel bir ifade oldu bence de ve kesinlikle öyle. Yani bugün belki soracak olursak, korku geldiğinde ne yapabiliriz? Yani hani özgüvenli olmaktan bahsediyoruz, Tanrı'da özgüvenimizi bulmaktan bahsediyoruz ama bir yandan da korkuyoruz aslında. Bir yandan da özgüvensiziz, bunu görüyoruz. Zayıflıklarımızı görüyoruz. Ama şunu hatırlıyoruz ki biz cesaretli olmak korkmamaktan ibaret değil. Yani Tanrı'da bulduğumuz özgüven zaten bizimle ilgili bir özgüven değil. O yüzden korkmamaktan ibaret değil. Korkuya rağmen adım atabilmekle, korkuya rağmen itaat edebilmekle, korkuya rağmen Tanrı'yı tercih etmekle, Tanrı'ya güvenmeyi tercih etmekle alakalı bir durum.
4: Evet, aslında baktığımızda Musa da korktu, Yeşu da korktu. Ama fark şu, tabii ki onlar korkularıyla yüzleştiler çünkü Tanrı'ya güveniyorlardı. Yani gerçek cesaret hissettiğin anda değil, adım attığında aslında başlıyor. Ve adım Rab'bin ben seninleyim sözüyle güven kazanır her zaman, evet, bizim hayatlarımızda.
5: Ve bugün biz de aynı çağrıyı alıyoruz aslında. Bugün Radyo Maranata mikrofonlarından konuşurken kıymetli dinleyenler bizi dinliyorlar. Bugün biz de aynı çağrıyı alıyoruz aslında Tanrı'dan. Belki bir işe başlamak konusunda, belki biriyle yüzleşmek konusunda, belki bir karar almak konusunda korkuyor olabiliriz. Farklı alanlarda korkularımız, kaygılarımız olabilir. Gelecek kaygılarımız olabilir, gelecek korkumuz olabilir. Ama işte tam o anda Tanrı bize diyor ki ben seninleyim, ben senin yanındayım sözü bizim aslında kulaklarımızda bir nevi yankılanıyor gibi.
4: Evet Aydın, İsa Mesih de aslında öğrencilerine aynı sözü verdi. Ben dünyanın sonuna dek sizinleyim, sizinle birlikteyim, amin, evet, diyor Matta 28:20'de.
5: Evet, ilginçtir çünkü çok çok güzel bir ayet, iyi ki hatırlattın yani. Ve Tanrı'nın sanki Yeşu'ya söylediği sözle birebir aynı gibi değil mi? Ben seninle, evet, birlikteyim, güçlü ol, güçlü ve yürekli ol demedi mi? Ben seninle birlikteyim, korkma, yılma. Aynı ifadeyi, ben seninle birlikteyim ifadesini İsa Mesih kendisi de kullanıyor ve diyor ki öğrencilerine, ben dünyanın sonuna dek sizinle birlikteyim diye söylüyor. Aslında burada İsa'nın tanrısal kimliğini de tekrar görüyoruz. Onun aslında bizzat eski ayette kendisini göstermiş olan Tanrı'nın beden almış hali olduğunu tekrar hatırlamış oluyoruz, görmüş oluyoruz. Ve Tanrı'nın Yeşu'ya söylediğiyle aynı şeyi söylüyor. Çünkü Tanrı değişmez. Yani Tanrı Yeşu'ya bunu söylediyse, bugün Mesih olarak beden alıp aramıza geldiğinde, kendi kelamına beden verip aramıza geldiğinde aynı şeyi bize söylüyor. Yani cesaretin kaynağı dün de, bugün de, yarın da, sonsuza dek de hep Tanrı'dır. Ve Tanrı'nın bizimle oluşu aslında cesaretimizin, güvenimizin, özgüvenin asıl kaynağı odur.
4: Evet, aslında biz bayağı konuştuk bu program içerisinde özgüvenle ilgili, dünyasal anlamda aslında özgüvenimizi geliştirecek bir sürü tekniğin olduğunu ama bunun yetersiz olduğunu, sürdürülebilir olmadığını, aslında olayın köküne inemediklerini konuştuk. Aslında gerçek özgüvenin Tanrı ile birlikte olabileceğinden bahsettik. Ve bizim gücümüzün kaynağının aslında güvenmemiz gereken sadece Tanrı'nın olması gerektiğinden bahsettik. Peki bu gerçekleri öğrendikten sonra kendi hayatımıza aslında bunu nasıl taşırız, nasıl uygulayabiliriz bu gerçekler ışığında? Ne yapmak gerekir özgüvenle ilgili sorun yaşıyorsak ya da özgüvenimizle ilgili daha iyi bir noktada olabilmek istiyorsak?
5: Öncelikle şunu kabul etmeliyiz ki biz zayıfız. Yani korkularımız var, evet, özgüvensizliklerimiz var. Öncelikle ilk olarak bunu kabul etmeliyiz. Ben zayıfım, ben korkuyorum ve evet, ben aslında günahkarım ve ben şu anda Tanrı'dan uzağım. İlk olarak kabul etmemiz gereken şey bu. Yani benim daha büyük bir güce ihtiyacım var. Kendi gücümle çözümler üretmeye değil, kendi özgüvenimi kendi kendime inşa etmeye değil, Tanrı'daki kimliğimi hatırlayıp, Tanrı'daki kimliğime geri dönüp, Tanrı'daki kimliğimde özgüven inşa etmeye ihtiyacım var. Bu da aslında günahkar olduğumuzu kabul edip İsa'yı hayatımıza kabul etmemizle başlıyor. Biz Adem'den gelen o günah yüzünden Tanrı'dan uzaklaştık ve aslında yozlaştık. Kendi çabalarımızla kurtulamayacak hale geldik. Ama Tanrı Adem'in söz dinlemezliğini Mesih'teki en büyük örnekle tekrardan neye çevirdi aslında? Barışa çevirdi. Kendisiyle barışa çevirdi. Ve bugün biz neyi görüyoruz? Bugün ilk olarak kabul etmemiz gereken şey korkuyor olduğumuz ama bununla beraber yalnız olmadığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Yani ben zayıfım, evet özgüvensizim ama yalnız değilim. Yani kendi gücümle bunu başaramam, Tanrı'nın gücüyle başarırım. İlk olarak belki kabul etmemiz gereken şey bu ve İsa'yı hayatımıza kabul etmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Basit bir duayla, sade bir duayla aslında evet ben günahkarım ya Rab ama sen Mesih İsa aracılığıyla sen onun çarmıhta ölümü ve üçüncü gün dirilişi aracılığıyla bana kurtuluşu sundun, beni kendinle barıştırdın ve ben onun çarmıhına güveniyorum. Onun çarmıhtaki ölümüne, üçüncü gün dirilişine güveniyorum. Onun peygamberler boyunca vaat edilen o kurtarıcı olduğuna güveniyorum. Ve yalnızca onun tek yol olduğuna, gerçek olduğuna, yaşam olduğuna güveniyorum deyip İsa'yı hayatımıza kabul ettiğimizde tekrar bu Tanrı'yla kişisel ilişkiye başlamış oluyoruz. O zaman aslında yalnız olmadığımızı, korkularımıza rağmen yalnız olmadığımızı hatırlamak için ve gerçekten Tanrı'yla beraber yürümek için bir adım oluyor. Bununla beraber eğer bu adımı attıysak her sabah şu duayı edebiliriz Tanrı'ya belki. Bugün gideceğim her yerde seninle yürüyorum ya Rab. Bugün atacağım her adımda seninle yürüyorum ya Rab. Bugün belki sabah kalktığımda ya şu kadar çok işim var, şu kadar çok yapılması gereken şey var demek yerine bugün seninle yürüyorum ya Rab diye dua edebiliriz. Kendimize bunu hatırlatabiliriz. Ve zayıf hissettiğimiz anlarda bugün Yeşu 1.9'u okuduk ya, o ayeti yüksek sesle tekrar edebiliriz kendimize gerçekten. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi diyor Tanrı ve bu çağrı sadece Yeşu için değil hepimiz için. Zayıf hissettiğimiz anlarda bu ayetleri yüksek sesle tekrar edebiliriz. Çünkü Tanrı'nın verdiği özgüven onun vaadine dayanır ve Tanrı'nın vaadi hiçbir zaman

0: belirsizliklerin, kaygısızlıkların içerisinde Tanrı bize güvenli olmamızı, ona güvenmemizi gerektiğini söylüyor. O zaman bunu da hatırlayabiliriz. Bugün en belirsiz, en kaygılı hissettiğimiz alanlar hangisi ise o alanlarda, o alanların içerisindeyken Tanrı bizim yüreğimize seslenip güçlü ve yürekli ol demedim mi diyor. Yani Yeşu'nun yaşadığı durum buydu. Aslında belirsizlikler varken, kaygılar varken o kaygıların içinde Tanrı ona konuştu ve seslendi. Bugün biz de bunu hatırlayabiliriz ve aslında adım atarken, yani belirsizliklerin içerisinde adım atarken tabii ki Tanrı'ya danışıp hareket ederek adım atarken Tanrı'ya güvenen adımlar atabiliriz. Bu konuda bunu hatırlayabiliriz kendimiz.
1: Evet, çünkü gerçek güven his geldikten sonra değil, adım attıktan sonra pekişir. İlk adımımız tabii ki Tanrı'ya doğru bir adım atmak. Ve daha sonra Tanrı ile birlikte ona güvenerek adımlar atmaya devam etmek olmalı.
0: Tabii ki. Yani burada böyle kör adımlar atmaktan bahsetmiyoruz ya da hikmetsiz adımlar atmaktan bahsetmiyoruz. Elbette Tanrı'ya güvenerek, Tanrı'nın yönlendirişiyle ve Tanrı'nın çağrısıyla adım atıyoruz ama dediğim gibi Tanrı bize bir çağrı verdiyse ya da bu konuda bir adım atmamız gerekiyorsa o zaman adım attığımız anda, yani o belirsizliklerin, kaygıların olduğu anda Tanrı bize sesleniyor gerçekten. Dünya belki bize şunu diyor, sen kendine inan, kimseye ihtiyaç duyma. Özgüven senin içindedir. Gerçek özgüveni sen belirlersin. Kendin hakkındaki neyi yapıp neyi yapamayacağını sen tanımlarsın diye söylüyor dünya. Ama Tanrı bize diyor ki bana güven, ben seni asla yalnız bırakmam diye söylüyor.
1: Evet, güçlü ve yürekli ol. Ama bu gücün kaynağı kendin değil, seninle birlikte yürüyen Rab'dir. Evet, gerçekten öyle. Gerçek özgüven kendi çabamızla değil, Rabbin sevgisi ve gücüyle kurulabilir. Kendi gücüne değil, Rabbin gücünü temel almalı her insan. Böylece cesaretimiz kırılmaz, özgüvenimiz sarsılmaz. Çünkü Tanrı ile birlikte her şeyi yapabilecek güce sahibiz. Kendi gücümüz yeterli değil, sınırlı ve birçok etkenle birlikte değişebilir. Ama Tanrı değişmeyendir ve biz o değişmeyen Tanrı'yla onun gücü sayesinde adımlarımızı atabilir, ilerleyebiliriz.
0: Evet, yani kişisel gelişim öğretilerine baktığımız zaman, hani bugünü bir özetleyecek olursak, kişisel gelişim öğretilerine baktığımız zaman onlar bir şekilde özgüveni dışarıdan gelen bir etken gibi alırken ve özgüvenli olmanın formülünü sen daha da fazla kendine güven gibi yorumlarken Tanrı'ya baktığımız zaman, kutsal yazılarda bize açıklanan gerçeğe baktığımız zaman aslında özgüvensizliğimizin ya da özgüven konusunda problemler yaşamamızın, yani her iki anlamda, ya çok fazla özgüvenli olup hata yapmamızın ya da çok az özgüvenli olmamızın, eksik özgüvenli olmamızın temel sebebi, her ikisinin sebebi de yine aslında yaratılışta Adem ve Havva'nın günahına bağlandığını görüyoruz. Ve kişisel gelişim öğretileri, dünyanın kişisel gelişim öğretisi bu günah problemini ortadan kaldıramadığı için, yetersiz kaldığı için o zaman ne oluyor aslında? Bir çözüm sunamıyor bize. Yani yetersiz kalıyor tam anlamıyla. Buna tek çözüm Mesih İsa'da sunulduğunu görüyoruz. Kutsal yazılarda bu günah probleminin ortadan kalkması için, bizim tekrardan Tanrı ile barışmamız için ve bu yozlaşmış insan benliğinin tekrardan iyileşmesi için Mesih'e ihtiyacımız var ve bu Mesih'in çarmıhıyla, onun üçüncü gün dirilişiyle mümkün. Çünkü bugün bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman onun gibi aslında bir nevi günah karşısında ölüp yeni bir yaşama dirilmiş oluyor. Ve bu sayede aslında yeni bir yaratık oluyor, yenilenmiş oluyor. Yani aslında yaratılıştaki, başlangıçtaki o kaybetmiş olduğu o harika yaratılışına bir nevi tekrardan kavuşuyor gibi bunu görüyoruz. O zaman dünyasal anlamda kişisel gelişim öğretilerinin eksik kalmasının temel sebebi bu günaha tam anlamıyla çözüm üretememiş olmaları. Günah bütün bunları yozlaştırdı. Günah bizi ya çok korkak bir hale getirdi, çok özgüvensiz bir hale getirdi ya da çok kibirli bir hale getirdi. Yani ki İlk günahın kendisi de kibirdi zaten ama Tanrı bunu kendisinde yenilemek istiyor, değiştirmek ve dengelemek istiyor. Ve Tanrı bugün bize söylüyor, korkma, yılma çünkü sen güçlüsün demiyor. Korkma, yılma çünkü ben seninle birlikteyim diye hatırlatıyor ve cesaret burada başlıyor.
1: Evet sevgili dinleyiciler, zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Aydın sana.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak arayabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Aynı zamanda soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.
0: Esenlikler.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

0: hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
3: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
3: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
3: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
9: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
6: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler

Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, ben Emre Karali, Tuzla Protestan Kilisesi pastörüyüm. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Rabbin lütfu ve esenliği sizlerle beraber olsun. Bugün aslında gündemimizi, hayatımızı çok etkileyen bir konu üzerinde konuşacağız. O da pandemi. Malum son zamanlarda yatıyoruz pandemi, kalkıyoruz pandemi. Yani dünya adeta bununla sallanıyor. Sadece ülkemiz değil, bütün dünyada bununla kırılıyor adeta. Haber bültenlerinde her gün sayılara bakıyoruz. Vaka sayıları, ölüm sayıları. Bir de umursamaz insanlar var değil mi? Onları da ayıplıyoruz. Kızıyoruz onlara. Ve sağlık çalışanları. Özellikle onlar gece gündüz didiniyorlar. Gerçekten saygı duyulacak bir iş yapıyorlar. Övgüler hak ediyorlar ki onları övüyorlar. İyi, övüyoruz. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Ama doktorlar haber bültenlerine çıkıp bu sadece bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Lütfen herkes bu uğraşa katılsın diye adeta yalvarıyor. Değil mi? Yani insanlar hastaneye gittiğinde hemencik iyileşemiyorlar. Ne yazık ki bu sebeple ölen birçok insan var. O yüzden bütün insanların bu uğraşa katılması gerektiği üzerinde açık bir şey dille söylüyorlar. Aklı selim olanlar var tabii. Sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına sıkı sıkı uymaya çalışıyorlar. Onları da takdir ediyoruz. Geçenlerde okuduğum bir köşe yazarı bu durumu başkalarına saygı gösteren, önemseyen insanlar olarak nitelendiriyor. Bence çok haklıdır. Bu mesele sadece bizimle ilgili değildir. Yani içinde yaşadığımız bu dönem bana bir şey olmaz mantığıyla hareket edebileceğimiz bir dönem değil. Ben dikkatli olmazsam başkaları zarar görür mantığında olmamız gereken bir dönem. Mesele sadece bizim hasta olup olmayacağımız değil, virüsü taşıyıp başkaları için aslında bir felakete sebep olup olmayacağımız konusu. Elbette en büyük arzumuz bir an evvel kalıcı bir tedavinin, bir aşının bulunması ve işte normal hayata bir şekilde dönülmesi. Fakat bütün bu pandemi dönemi aslında Hristiyan yaşamı için, kutsal kitabın bizi yönelttiği genel yaklaşım için bir adeta harika bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda Mesih inananları arasında sıkça konuşulan bir konu var. Zaten ne zaman böyle zorluklar, aşılamayacak gibi görünen büyük olaylar gerçekleşirse bu konu dile getirilir. İsa'nın ikinci gelişini yakın mı? Hastalıklar, kıtlıklar, savaş gürültüleri, bütün bunlar bize bunu hatırlatıyor değil mi? Matta 24. bölümde 3. ayette ve devamında 5 ve 8. ayetlerde şöyle söylüyor. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler. Bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirtiler ne olacak? Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır dedi İsa. İsa'nın ikinci gelişi tüm Hristiyanların büyük özlemle beklediği bir gün. Bunu açık bir dille söyleyebiliriz. İlahilerimizde, dualarımızda hep ne söylüyoruz? Gel Rab İsa diyoruz. O gün biz inananlar İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul edenler için harika bir gün olacak. Ne diyor kutsal kitap? Göz açıp kapanana kadar değiştirileceğiz. Ölümlü bedenler ölümsüzlüğü giyinecek. Önce Mesih'e ait ölüler, sonra biz yaşamakta olanlar Mesih İsa'yı karşılamak üzere göğe çıkarılacağız. Bizim için gerçek yaşam başlayacak. Ait olduğumuz ebedi evimize, göksel babamızın yanında sonsuza dek yaşamaya başlayacağız. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olmayacak. Rabbin görkemi karşısında adeta mest olacağız. Hiçbir gereksinimimiz olmayacak çünkü Tanrı'nın tüm doluluğu orayı kaplayacak. Ne muhteşem, ne harika. Bu nedenle gel Rabbi İsa diyoruz. Kim istemez ki? Kim istemez ki? Ben söyleyeyim size, kim istemez? Bu duruma hazır olmayanlar istemezler. Çünkü İsa'nın ikinci gelişi aynı zamanda yargı kürsüsünün kurulacağı gündür. Yargı ev halkından başlayacak ve herkes yaptıklarının hesabını verecek o gün.
Bunu biliyoruz. 2. Petrus mektubunda 3. bölüm 9. ayette şöyle diyor: "Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor." İsa'nın ikinci gelişi yakın mıdır? Evet. Herkes buna hazır mı? Hayır. İsa'nın ikinci gelişi için en büyük kriter hastalıklar, savaşlar, kıtlıklar değildir sevgili dostlar. Müjdenin tüm uluslara duyurulmuş olmasıdır. Aslında bu en büyük kriterdir. Bakın, Markos müjdesinde 13. bölüm 10. ayette bu açık bir dille ifade edilmektedir. Şöyle diyor: "Ne var ki önce müjdenin bütün uluslara duyurulması gerekir." O halde benim düşüncem, kiliselerimizde ruhsal pandeminin ilan edilmesi gerekmektedir. Çünkü insanları öldüren, sonsuz ölüme götüren şey aslında COVID-19 değil, aslında günahın ta kendisidir. Adem ve Havva'dan başlayarak günümüze kadar çoğalarak ve adeta bütün yaşamımızı, yüreğimizi, düşüncelerimizi, hareketlerimizi, eylemlerimizi, sözlerimizi kapsayan o günah sorunu. Peki bununla ilgili tedbirlerimizi alıyor muyuz? Bunun üzerinde biraz düşünelim. COVID-19 süresince umursamaz, bana bir şey olma düşüncesiyle hareket edenleri yadırgıyoruz, onlara kızıyoruz ama bizleri ölüme götürecek günah sorunu için tedbirler alıyor muyuz? Malum, maske, sosyal mesafe, hijyen, COVID-19 tedbirleri. Peki günaha karşı tedbirler nelerdir? Düzenli kutsal kitap okumak, dua, tövbe, kardeşlerle bir araya gelme, işte bütün bunlar günaha karşı tedbirlerdir. En büyük hata bana bir şey olma düşüncesidir. 1. Petrus 5. bölüm 8. ayet bizi uyarıyor bu düşünceyle ilgili. Diyor ki: "Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor." Alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz sevgili dostlar. Alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Eski yaratılışımızdan gelen Mesih İsa'yı tanımadan önce hayatımızda bulunan bazı alışkanlıkları artık Mesih'le beraber yeni alışkanlıklara dönüştürmeliyiz, değiştirmeliyiz. Birkaç örnek vermek gerekirse, küfür etmek yerine bereketlemek, öç alma yerine bağışlama, zina yerine kutsallık, dedikodu yerine kelam paylaşımları, çalma yerine bağışta bulunmak, öfkeyle karşılık vermek yerine sabır gibi eskiden kalma alışkanlıklarımızı, Mesih'ten önceki alışkanlıklarımızı Mesih'le beraber Mesih'in karakterine uygun alışkanlıklarla değiştirmeliyiz. Yani birçok kilise üyesi belki de bilinçaltında, çok bunu dillendirmesi de bilinçaltında konunun sadece önderlerle ilgili olduğunu düşünüyor. Bazen Hristiyan yaşam tarzı tam olarak Hristiyan yaşam tarzının tam olarak uygulanabilmesi sadece kilise önderlerinden bekleniyor. Oysa bu büyük bir hatadır. COVID-19 mücadelesinde sadece sağlık çalışanlarından bunu beklemek ne kadar yanlışsa, ne kadar yanlış bir düşünceyse, aynı şekilde kiliselerimiz için de bu yanlış bir düşüncedir. Oysa bu topyekin bir mücadele gerektirir. Açıkçası kilise üyelerinin bu konudaki titizliği kilise önderlerininkinden çok daha büyük bir etkiye sahiptir. Toplum bizleri zaten din adamı, böyle davranmalı şeklinde yaftalamış durumda. Bu doğru bir düşünce değildir. Her din adamı her şeyden önce Mesihçidir, Hristiyandır. O da diğer bütün kilise üyeleri gibi Mesih'in karakterine giyinmek için uğraş ve çaba göstermektedir ve Kutsal Ruh'tan bu konuda yardım istemektedir. Elbette günah sebebiyle doğan sonuçlar konusunda sizlere yardım etmek için biz buradayız. Ama aslında sizin kararlılığınızın etki alanı çok çok daha büyüktür. Bunun farkında mısınız? Günah konusundaki hassasiyetimizi, dikkatimiz, özenimiz sadece bizi değil başkalarını da etkilemektedir. Günah bulaşıcıdır sevgili dostlar. Tıpkı COVID-19 gibi.
Tanıklığımızın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu unutuyoruz bazen. Çevremizde birçok insan var ki Mesih'i tanımaları için sizden başka bir imkanları yok. Bunun farkında mısınız? 1. Petrus'ta 2. bölüm 12. ayette şöyle diyor. İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki kötülük yapanlar mısınız gibi size iftira etseler de iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı kendilerine yaklaştığı gün yüceltsinler. Günah konusundaki hassasiyetimiz, dikkatimiz, önemimiz sadece bizi değil başkalarını da etkilemektedir. Ve tek bir panzehir vardır. Bu günah, bizi ölüme götüren bu günah konusunda tek bir panzehir vardır. Covid-19 için panzehir bulunamadı henüz ama hamdolsun ki günah için Tanrı'nın sağladığı panzehir İsa Mesih'in ta kendisidir. Günahlarımızın kefaretini çarmıhta ödemiştir. Onun yaralarıyla şifa bulduk. Bu iyi haber, bu müjde değil de nedir sevgili dostlar? Artık çaresiz değiliz. İsa dünyanın sonuna dek bizi de olacağını vaat etti ve vaadini gerçekleştirmektedir. Böylesi bir panzehir elinizdeyken bunu ailenize, sevdiklerinize hatta sokaklarda paylaşmaz mısınız? Size sorarım. Bu hem başkalarının kurtulmasına hem de İsa'nın ikinci gelişinin hızlanmasına emek vermektir. Sadece sizin için değil, tüm uluslar için çok önemlidir bu. Bir Hristiyan bencil olamaz. O halde tıpkı Covid-19 illetiyle uğraşır gibi aynı zamanda ruhsal hayatlarımızda ve bizi sonsuz ölüme götürecek olan günah meselesiyle, günah sorunuyla da aynı derecede ilgilenmeli ve bunu dikkate almalıyız. Unutmayın, sizin hayatınızda gerçekleştireceğiniz bu konudaki direnç, bu konudaki dikkat birçoklarının kurtulmasına fırsat ve olanak tanıyacaktır ve Mesih İsa'nın ikinci gelişini hızlandıracaktır. O halde birlikte dua edelim. Dua edelim ki Rab, bize şifa veren Rab, bütün ulusumuza şifa versin. Mesih'i tanımayan, İsa aracılığıyla kurtuluşa henüz kavuşamayan insanlar için ve kilisesini bu tanıklıkla, bu çabayla kullansın diye birlikte Rab'in önünde duralım sevgili dostlar. Rab İsa'm, sana yaklaşmak istiyoruz ve teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bizi çaresiz bırakmadın. Günaha karşı kendi başımıza göstermeye çalıştığımız bütün gayrete rağmen aslında bunun üstesinden gelemiyorduk ama sen çarmıhta her birimizin günahının kefaretini ödemek üzere öldün ve ölümden dirildin. Senin çarmıhtaki ölümün aracılığıyla artık Tanrı'yla barıştık. Günah sorunu bizim hayatımızdaki gücünü yitirdi. Artık ona karşı direncimiz var. Ona karşı koyabilmek için bir imkanımız var. Ve bunun için sana teşekkür etmek istiyoruz bütün kalbimizde. Evet, hepimiz senin ikinci gelişini büyük bir özlemle bekliyoruz ya Rab. Ve bu ikinci geliş için bize düşen payı da gerçekleştirme konusunda senden yardım istiyoruz. Hem tanıklığımızla günaha karşı gösterdiğimiz o büyük çaba ve bunun tanıklığıyla hem de çevremizdeki insanların seni tanımasına olanak sağlayarak senin gelişini hızlandırmak istiyoruz. Rab, günümüzde bu Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık çalışanları büyük zorluklar, büyük sıkıntılar, büyük elemler çekiyorlar. Bazıları hayatlarını kaybediyor. Rab, onlar için dua etmek istiyoruz. Lütfen onları güçlendir, ayağa kaldır. Lütfen onlarla birlikte ol. Aynı zamanda gerek Türkiye'de gerek de dünyanın dört bir yanında bu salgına son verecek bir aşı bulunabilmesi için dua ediyoruz ve senin önünde duruyoruz. Ama bütün bu pandemi zamanı, insanların ölümü adeta içlerinde hissettikleri bu zaman, aynı zamanda insanların sana yaklaşabilmeleri, Tanrı'nın gerçeğiyle ilgilenebilmeleri için bir fırsat oluştursun. Ya Rab, görüyoruz ki aslında küçücük bir virüs, zengin fakir ayırt etmeden, varlıklı varlıksız ayırt etmeden, eğitimli eğitimsiz ayırt etmeden, aslında bu dünyanın
bize sunduğu, değerli gibi gösterdiği ne varsa bütün bunların üzerinde herkese ölümle yüz yüze getiriyor. O yüzden ölüm artık düşündüğümüz kadar bize uzak değil, bunu keşfedebiliyoruz, bunu görebiliyoruz. Dua ediyorum ki birçokları bunun hakkında düşünsün ve sonsuz yaşam için bir yatırım yapsınlar ve sana yaklaşsınlar. Seninle ilgili gerçeğe, çarmıhta gerçekleştirdiğin harika işe yaklaşabilsinler. Yüceler yücesi İsa'nın adıyla. Amin ya Rab. Amin. Sevgili dostlar, umut ediyorum ki kiliselerinizde bu ruhsal pandemiyi ilan edersiniz ve bu hassasiyetle yaşamlarınızı sürdürürsünüz. Rabbin lütfu ve bereketi hepinizle birlikte olsun. Esenlikle kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
10: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
9: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
10: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
9: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
10: Gerçekler sorulardan korkmaz.
11: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 10-11 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben iyi çobanım, iyi çoban koyunları uğruna canını verir ayetine bakacağız birlikte. Evet pastörüm, neden İsa Mesih çoban ifadesini kullanıyor diye başlayalım.
1: Evet, oradan evet. Başlayalım. Evet. İbrahim peygamber ve soyundan gelenler çoban bir halktı. Yani İbrahim peygamberin kendisi de çobandı. İşte onun oğlu İshak ve aynı zamanda torunu Yakup hep çobandı. Davut çobanlık yapıyordu. Yani kendisinden yüzyıllar sonra yaşamış olan Davut çobanlık yapıyordu. Ondan önce Musa döneminde Mısır'da olduklarında çobanlık yapıyorlardı. Ve bu çobanlığa dayalı olarak nedir? Bir çobanın ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Yani çoban dendiği zaman çobanın nasıl bir işi olduğunu, ne yapması gerektiğini iyi bilen bir halktı. Ve Tanrı da kendisini kutsal kitapta zaman zaman çoban olarak tanımladı. Ben sizin çobanınızım dedi. Bunu Hezekiel'de söyledi peygamber. Aynı zamanda toplumumuzda Zebur olarak bilinen kitapta Davut, Kral Davut'un yazdığı bir mezmur var. Yani şunu diyor mezmur 23'te. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yeşil, yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep birlikte Rabbin evinde oturacağım. Yani Rab bir çoban olarak burada kendisini anlatıyor. Ve İsa Mesih de burada ben iyi çobanım dediğinde eski antlaşma, yani Tevrat peygamberliklerinden, Zebur'dan, eski antlaşma peygamberliklerinde, Zebur'da olan bir örnekten hareket ederek, yani kendisinin çoban olduğunu söylüyor.
0: Evet, aslında tabii ki halkın bu ifadeye çok yabancı olmadığını görüyoruz ve onların anlayacağı bir şekilde konuşuyor çoban ifadesini kullanırken. Tabii ki kendisi için iyi çoban ifadesini kullandığı gibi insanlar için de kaybolmuş koyunlar ifadesini kullanıyor. İnsanlar neden kaybolmuştur?
1: Evet. Hiç kaybolmuş koyun gördünüz mü?
0: Yok, ben görmedim.
1: Ben gördüm. Yani çok ilginç varlık bu koyunlar. Bağırır. Yani sürüden ayrı olduğunu bilir ama çok da çaresizdir. Yani bağırmak dışında çok fazla bir şey yapamaz ve onun sesinden o koyunun kaybolduğunu anlarsınız. Yani, anlarsınız. Bir ara hayatımın bir döneminde Küçücük bir sürü de olsa çobanlık yaptım. O yüzden onların tepkilerini anlayabiliyorum. Ve İsa da bu örneği kullandığında biraz daha aklımda canlandırabiliyorum. Geçmişe doğru baktığımda. Evet, insanlar neden kaybolmuştur? Çünkü tanrısızdır. Yani, ve yine İncil'de kaybolan oğul benzetmesi var. Yine kaybolan koyun benzetmesi var. Evet. Ve bu benzetmelerde İsa Mesih insanların kaybolduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve ama burada aynı zamanda bunu söylediğinde, yani devam eden ayetlere baktığımızda şunu söylüyor. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunları için kaygı duymaz. Sonra yeniden söylüyor İsa Mesih. Diyor ki ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba, yani Tanrı beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarım uğruma canıma veririm diye devam ediyor. Şimdi burada ücretli adam dendiğinde yine eski antlaşma dönemlerinde Tanrı'nın halkı Tanrı'dan uzaklaştı. Ama aynı zamanda onlara bakmakla sorumlu olan çobanlar, yani kahinler, önderler, evet, de Tanrı'dan uzaklaştılar. Yani halka bakmadılar, Tanrı'nın halkına bakmadılar. Hezekiel'de şöyle yazıyor, Hezekiel peygamberin kitabında, yani Tanrı'nın halkına bakmayan, sorumluluklarını yerine getirmeyen kral, saray görevlisi, peygamber, kahin, dini önderlere şunu diyor. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, İsrail'in çobanlarına karşı peygamberlik et ve onlara, bu çobanlara şöyle de. Egemen Rab diyor ki, vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına. Yani eski antlaşmada, aslında kutsal kitapta İsrail'i gördüğümde hep şu vurguyu yapıyorum. Bugünkü siyasi İsrail değil, Tanrı'nın halkı anlamında. İsrail, Yakup peygamberin adıydı ve İsrail, evet, oğulları da oradan geliyordu. Yani biz İsrail çobanları dediği zaman İbrahim peygamberin soyundan gelen, onun imanına sahip olması gereken halk anlıyoruz. Ve Musa'dan sonra bu halkın kahinleri vardı. Yani ve onlar halka bakmakla sorumluydu. Dini önderleri vardı. Ve onlar kendi kendini güdüyorlardı. Yani kendi kendilerine bakıyorlardı. Halka bakmıyorlardı. Evet. Ve şöyle devam ediyor. Çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi? Yağı yiyor, yünü giyiyor, besili koyunları kesiyorsunuz ama sürüyü kayırmıyorsunuz. Zayıfları güçlendirmediniz, hastaları iyileştirmediniz, yaralıların yarasını sarmadınız. Yolunu şaşıranları geri getirmediniz, yitikleri aramadınız. Ancak sertlik ve şiddetle onlara egemen oldunuz. Çobanları olmadığı için dağıldılar. Yabanıl hayvanlara yem oldular. Koyunlarım bütün dağlarda, yüksek tepelerde başıboş dolaştılar, dolandılar. Koyunlarım yeryüzüne dağıldı. Onları ne arayan var ne soran var. İşte İsa Mesih burada hırsız ancak çalıp öldürmek, yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir diyor. Yani kurda teslim, hı-hı, etmez. Onlara bakar, onunla ilgilenir. İsa Mesih'in yaptığı vurgu budur. Ve bunu söylediğinde o dönemdeki işte dini önderler ve onu dinleyenler ne demek istediğini anlamışlardı.
0: Evet. Gerçekten de kutsal kitabı bir bütün olarak görebiliyoruz her seferinde, eski ahit ve yeni antlaşmada birbirini tamamladığını da fark ediyoruz. Peki İsa Mesih neden iyi çoban? Yani onu iyi olarak adlandırmasının nedeni ne, iyi çoban olarak kendini göstermesi?
1: Yani iyi çoban olması, yani öncelikle kendisi insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldi. İsa Mesih kendisine gelenleri iyileştiriyordu. Yani onların ruhsal körlüğünü de kaldırıyordu aynı zamanda. Ve örneğin o dönemde kuru sofu din adamları İsa Mesih'in hizmetini ve uluhiyetini anlamakta zorluk çektiler. Özellikle anlamamakta direndiler ve üstüne üstlük de bunu sorguladılar. Ve İsa Mesih de bu din adamlarına, görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim dedi. Ve ruhsal gerçekleri anlatmaya çalışıyordu. Ve iyi çobanım dediğinde o Hezekiel peygamberin döneminde nasıl Tanrı'nın halkına bakmayan işte din adamları, kâhinler, krallar, dini önderler varsa, yani aynı dönemin orada da geçerli olduğunu söylüyor. Üstelik o kişiler diyorlardı ki biz kör değiliz ama kör olsaydınız günahınız olmazdı. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor diyor. Demek ki iyi çoban dediği zaman birincisi insanlarla ilgilenen, insanların yaşamına önem veren bir çoban olarak anlamamız lazım. İkincisi de Luka bölümünde bir örnek var. Onu okumak istedim. Kaybolan koyun benzetmesi diye geçiyor. Bütün vergi görevlileriyle günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Ferisilerle din bilginleri ise bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Sizlerden birinin 100 koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarına alır. Evine döner, arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum der. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde gökte tövbe eden tek bir günahkar için tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır. Yani İsa aslında iyi çoban olması nedir? Sonsuz yaşam vermesi, günahkarları günahlarından kurtarmak için gelmesiyle ilişkilidir. Bunu anlatmaya çalışıyor ama bunun yanında işte hep ona karşı olan kişiler de var. Yani bunlar üstelik din adamları. Ve günahkarlarla birlikte oluyor diyorlar. Yani zaten İsa Mesih günahkarları kurtarmaya geldi. Günahları kurtarmaya geldiği için kendisi bu örnekleri kullanıyor. Ve insanların ruhsal körlükten çıkarak kendisinin sunduğu o sonsuz yaşama kavuşmasını istiyor. Yani bu ayetin biz bağlamına tekrardan baktığımızda, yani ben size insanlar yaşama, bol yaşama gelsin, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim dediğine de baktığımızda 17. ayette, hatta 16'dan başlayabiliriz. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak diyor. Yani burada müjdenin yani bütün uluslara yayılacağını da anlatıyor. Evet. Luka bölümünde de anlatıyor günahkarları kurtarmak için. Burada farklı bir şekilde anlatıyor. Sonra canımı tekrar geri almak üzere veririm diyor. Hani farklı bir şeyden de söz ediyor. Evet. Nedir? İsa Mesih'in ölüm ve dirilişi aracılığıyla insanlar ancak bol yaşama sahip olabilir. Ve bu kişi ne yapıyor? İşte bu kaybolanları, günahkar olan insanları kurtarmak istiyor. Onlara sonsuz yaşam vermek istiyor.
0: Evet, aslında dikkatimi çeken bir durum var ki Tanrı aslında günahı sevmiyor. Günahtan tiksiniyor, onu görebiliyoruz ama insanı seviyor. Ve insanlar tövbe ettiğinde, Tanrı'ya döndüklerinde ona onları hemen kucaklayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Günahı sevmeyen ama insanı çok seven bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Bu çok değerli insan için. Bu kadar değerli olduğunu bilmek çok iyi hissettiriyor gerçekten insana.
1: Evet, yani o zaman insanın yapacağı şey nedir? İsa Mesih'in sözlerine iman etmektir. Yani bu bölümün başlarında da onu söylüyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren hırsız ve hayduttur. Yani çok ağır konuşuyor. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır diyor. Ve çobanın onları ağıla alacağını ve sonsuz yaşam vereceğini söylüyor, anlatıyor. Defalarca bunu ifade ediyor.
0: Evet, o zaman diyebiliriz ki tabii ki iyi çoban demekle aslında kayıran bir çoban, aslında kurtuluşunu sağlayan ve her şeyi sağlayan bir çoban var. Koyunları için canını veren bir çoban var aslında diyebiliriz. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor kısa. Daha sonra tekrar bir arada olacağız. Bizi dinlemeye devam edin lütfen.
2: Gerçeğin Sesi.
0: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
3: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ve ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Ayetini üzerine konuşuyoruz. Yuhanna 10, 11. ayeti. Devam ediyoruz şimdi sohbetimize. Ve sormak istiyorum. İsa Mesih'in iyi çoban olmasından bahsettik. Peki bize nasıl öğretiyor İsa Mesih?
1: İsa Mesih baş öğretmendir. Yaşamı öğrettiklerine tanıklık eder. Bunu diğer öğretmenlerden, peygamberlerden, insanlardan ayıran özelliği budur. Örneğin bir kişi yalan söylemeyin derse ama yalan söylüyorsa, o zaman hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Ya da savaşmayın derse ama savaşıyorsa, o zaman yine hayatında olmayan bir konudan söz ediyor. Öncelikle İsa Mesih kendi hayatında olan konuların, yani söylediği sözlerin hepsini kendi hayatında uyguladı. Ve o zaman biz anlıyoruz ki İsa Mesih yapılması gerekenleri de göstermiş oldu. İşte toplumda bir söz var, yani din adamının söylediğini yap, yaptığını yapma diye söylerler. Yani burada da işte İsa Mesih'in öğretirken de ona baktığımız zaman onun yapmadığı ya da yapılmaması gereken yanlış bir davranışı yoktu. Ve yine aynı zamanda öğretirken o insanların hayatında olan konuları çok kullandı çevresinde. İşte bu çoban örneği de böyle biraz başlarken söylemiştim. Bildikleri konuları kullanarak Tanrı'yı, Tanrı'nın egemenliğini ve kendi hizmetini anlamalarını istiyordu.
0: Evet, örneklerle konuşarak. Aslında çoban olması bir koyun sürüsüne önderlik etmesi anlamına da geliyor. Biz İsa Mesih'e baktığımız zaman nasıl bir önderlik anlayışı var?
1: Yani alçak gönüllüydü ve kendisi Rab ve kurtarıcı olduğu halde başka insanlara hizmet etmek için alçalıyordu. Yine Yuhanna kitabında alçak gönüllülük örneği diye bir başlık var 13. bölümde. Bu Fısıh Bayramı'nda geçiyor. Fısıh Bayramı Tanrı halkının Mısır'dan çıktıktan sonra kutlamaya başladığı ve o köleliğin kalktığını hatırladığı bir bayramdı. Evet, özgürlük bayramı da denebilir. Ve işte akşam yemeği yiyorlardı o Fısıh Bayramı'nda ve İsa öğrencileriyle konuşuyordu. İsa babanın, yani Tanrı'nın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve belini doladığı havluyla kurulamaya başladı. Yani bu öğrencilerin ayaklarını yıkaması ve kurulmaya başlaması normalde bir kölenin yapması gereken bayağı bir görevdi. Yani evet, toplumun en alt kademesinde bulunan, o günkü toplumsal yapıda hiçbir değeri olmayan bir kişi evine misafir geldiği zaman gelen misafirlerin ayaklarını yıkardı. Bu işi İsa Mesih'in kendisi üstlendi ve bunu alçak gönüllü bir şekilde yaptı. O zaman İsa Mesih'in hayatında ne görüyoruz? Hani ya nerede bu köleler demedi. Yani, evet. Değil mi? Yani ya da öğrencilerine de demedi. Bak bana Rab ve kurtarıcı diyorsunuz. Nerede ayak yıkayacak kişi demedi.
0: Evet.
1: Kendisi leğeni aldı. Üstlüğü aldı. Ayaklarını yıkadı. Ve havluyla kurulamaya başladı. Ve İsa Mesih'in hizmeti budur. Yani ve zaten diğer kişilerden çok farklı, yani peygamber demiyoruz, Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyoruz. Ve bu Rab ve kurtarıcının nasıl farklı olduğunu pratik açıdan da görüyoruz. Ve öğrencileri de çok şaşırdılar tabii ki bu duruma.
0: Evet, tabii ki bizim önder olarak düşündüğümüz kişilere toplum olarak bakış açımız, aslında toplumdaki önderler genelde böyle değildir. İnsanlar onlara hizmet ederken aslında İsa Mesih'in kendisinin hizmet ettiğini görüyoruz. Bu gerçekten çok şaşırtıcı, çok büyük bir alçak gönüllülük ve hizmetkar bir önderlik örneği de bırakıyor her birimiz için, her insana. Alçak gönüllülükle yaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Aslında yüce bir tanrının kendini bu kadar alçaltması ve bu kadar hizmet eden bir yürekle yaklaşması gerçekten çok ilginç. Bazı insanlar bunu çok kabul edemiyorlar. Çünkü sınırlıyız aslında, bunu algılamak biraz zor ama çok fazla kabul edebildikleri bir durum da değil. Yani Tanrı gerçekten bunu yapar mı diye soruyorlar. Yani bunu yapabilir mi? Bunu niye yapsın?
1: Yani köle örneğine dönersek, yani köleye bir özgürlük verseniz özgürlük yaşamının ne olduğunu bilmez. Yani hatta belki kendi kendine yaşayıp yaşamayacağı konusunda bile emin değildir. Çünkü çok az bir yiyeceği efendisi tarafından verilir. Bütün davranışları kısıtlanmıştır. Ne söylenirse onu yapar. Yani özgürlüğü bilmez. Aslında günümüzün günahlı insanı da böyle. Yani İsa Mesih bir özgürlük vermek istiyor. Ama bu özgürlüğün ne olduğunu bilmediği için ondaki hizmetin ne olduğunu da tam olarak kendisi anlayamıyor. Ve bu ayakları yıkamak, beden alan kelamın, yani insan bedeninde bulunan kelamın ne kadar alçalabileceğini gösteriyor bizlere. İsa Mesih sadece vaaz vermedi yani. Ya da bunu farklı bir açıdan anlamak istersek, yani düşünün, bir patronun işçisine çay servisi yaptığını düşün. Bir önlük takıp eline bir tepsi alıp işçilerine çay servisi yapan bir patron var mı? Yok. Görmüyoruz. Yani yapması için bir nedeni de yok. Yani İsa Mesih'in de aslında yapması için bir nedeni yoktu. Ama o bir örnek bırakmak istedi. Zaten bu ayetlerin sonunda da şunu diyor. Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için size bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size.
0: Evet, gerçekten çok güzel ve değerli ayetler. Peki buradaki çoban kuzu ilişkisi körü körüne İsa'yı takip etmek anlamında mı? Yani böyle bir ilişkiden mi bahsediyoruz? Bu kuzu çoban ilişkisi nasıl olmalı?
1: Yani başka yerde İsa kardeş diyor, dost diyor. Evet. Yani demek ki orada bir köle ilişkisi gibi görmüyor. Zaten Tanrı insanlarla olan ilişkisini bir buyruklara dayalı bir temel üzerinde değil. Yani yaratılışta buyruklara dayalı bir temel üzerinde kurmadı. Yani canlı bir şekilde kurdu. Yani insan Rabbi Rab olarak tanıyacak, Tanrı'yı Tanrı olarak tanıyacak ya da... Evet. Eski antlaşmada kendini açıkladığı gibi Yahve'yi Yahve olarak tanıyacak ve onunla bir ilişkisi olacaktı. Yine yaratılışa baktığımız zaman bir tane yasak vardı. İyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dedi. Evet. Yani yüzlerce yasak söylemedi, onlarca yasak söylemedi. Sonradan yasada bildiğim kadarıyla Yahudiler 613 yasa olduğunu söylüyorlar, öyle sayıyorlar. Ama yaratılışta bir tane vardı. Yani, evet. Ve Tanrı o zaman demek ki insanla olan ilişkisini yasa ya da yasaklar üzerine kurmak istemedi. Tam tersine canlı, kişisel bir ilişki istiyordu.
0: Evet, aslında bir anlamda Tanrı tam, yani din değil de sanki kişisel bir ilişki istiyor gibi insanla. Yeni bir yürek istiyor insanda gibi düşünebilir miyiz?
1: Evet, yani çoban zaten korur, bakar, yönlendirir. Koyunlar da çobana bağımlıdır ve onu izler. Yani izlemesi gerekiyor. Doğal olan bu yani.
0: Evet, peki Tanrı kendisini inananları nasıl korur pastörüm?
1: Yani bir genel olarak... Tanrı'nın mutlak hakimiyeti var. Yani onun istediği, istemediği hiçbir şey olmaz. İstediği her şey olabilir, istemediği hiçbir şey olmaz. Yani biz buna iman ediyoruz. Zaten eğer öyle olmazsa Tanrı olamaz. Yani her alanda Tanrı egemendir. Ve ama aynı zamanda onların canını da korur. İsa Mesih burada devam eden ayetlerde, Yuhanna bölümünde şunu diyor: ben iyi çobanım, benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ahıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan, yani Tanrı'dan aldım diyor. Ve İsa Mesih nasıl korur? Öncelikle onları sonsuz yaşama kazanıyor. Evet. Ve Tanrı onları çağırıyor ve sonsuz yaşama kazanıyor. Yine aynı zamanda onun canını vermesi onların kurtuluşu için tamamen yeterlidir. Yani o günahın yargısını üstlenmesi, iman aracılığıyla kişi buna yaklaşıyorsa, evet, sonsuz yaşama geçmesi için tamamen geçerlidir. Yine bugün Tanrı sözü aracılığıyla kendisine inananları koruyor. Biz kutsal kitabı okuduğumuzda, bu metinleri okuduğumuzda Tanrı'nın tasarlarının ne olduğunu anlıyoruz. Yine kutsal ruh aracılığıyla koruyor. Tanrı'nın ruhu her yerde, her zaman etkindir.
0: Evet, ama bu koruma derken bu yaşadığımız dünyada başımıza hiçbir şey gelmeyecek, ölmeyeceğiz ya da acılar yaşamayacağız anlamında bir şeyden bahsetmiyoruz aslında, değil mi? Tam olarak biz aslında Tanrı ile bir yaşam süreceğiz. Tabii ki bunun içerisinde her şey olabilir ama Tanrı gereken esenliği, umudu, sevinci sağlıyor bize. Bence en önemli fark sanırım nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi çok iyi bilmek oluyor. Yani öldüğümüzde tamam fiziksel olarak öleceğiz ama sonsuza dek Tanrı ile birlikte yaşayacağımızdan emin olarak yaşıyoruz şimdiden bile.
1: Evet, doğru. Yani eğer sonsuz yaşama inanmıyorsak bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Hatta bir yerde şöyle yazıyor: eğer diriliş yoksa yiyelim içelim. Yani bizim diğer insanlardan bir farkımız yok. Biz buna iman ederek yaşıyoruz. Ama dediğiniz gibi yani birçok zorluklar var ama bu zorlukları aşmanın yolu yine sonsuz yaşama bakmaktır. Çünkü sonsuzlukta İsa Mesih tekrar geldiği zaman artık kötülük tamamen kalkacak. Ölüm tamamen kalkacak. İnsanlar sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte, iman edenler sonsuza kadar Tanrı'yla birlikte yaşayacaklar. Artık ölüm egemenlik sürmeyecek. Gözyaşı olmayacak diye yazıyor vahiy bölümünde. Evet. Bütün gözyaşlarını sileceğim diyor. Yani demek ki Tanrı bunları vaat olarak veriyor. Ve İsa Mesih'in beden alarak bizim günahlarımıza karşılık ölümü ve dirilişi ve göğe yükselmesi de aslında bu vaadin içinde olan bir konu. Tek konunun içinde olan bir konu. Biz sonsuz yaşama bakmalıyız. Hatta bazen söylüyorum, yani biz Hristiyanlar ölürken kazanıyoruz. Yani bunu birkaç defa söyledim. Bir gün araştırma yapan bir kişi geldi, dedi siz yani vaaz veriyordunuz, dinledim. Ne demek istiyorsunuz? İnsan ölürken nasıl kazanır? Yani sonsuz yaşamda kazanır.
0: Evet, onun için ilahiler söyleyerek aslında ölüleri gömüyoruz. Tabii ki İsa Mesih'e iman ettiğimizde ve kutsal ruhu aldığımızda günaha karşı durabilecek gücü de veriyor. Ve bizi o sonsuz yaşamı koruyabilmemizi de Tanrı sağlıyor. Peki ona inanan insanları ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor Tanrı? Mesela tabii ki her insanın ihtiyacı var ruhsal ve fiziksel olarak da. Bu ihtiyaçları nasıl karşılıyor Tanrı? Ya da bunlarla ilgileniyor mu Tanrı?
1: Tabii ki bu konuşmanın başında Rab çobanımdır diye bir mezmur okumuştum Zebur bölümünden 23. bölümde. Evet. Tekrar ona dönmek istiyorum ve birkaç cümleyle açıklamak da istiyorum. Rab çobanımdır dediğinde o dönemde aslında krallara verilen bir attı. Yani bugün çoban dediğimizde pek istenilen bir iş değil ya da bir meslek gibi görünmeyebilir. Ama o dönemde kral ve o zaman Rab ben çobanım dediğinde aslında Tanrı'nın halkının başında duran kral, onların ihtiyacını karşılayacak kral olması lazım. Ve bir kralı düşündüğümüzde nedir? O yetki alanının içerisinde her şeyi yapabilir. İnsanların ihtiyacını karşılamakla yükümlüdür. Bu yüzden eksiğimiz olmaz. Bizim eksiğimizin olmamasının nedeni Rab bizim çobanımızdır. İkinci ayette beni yemyeşil çayırlarda yatırır, sakin suların kıyısına götürür diyor. Yani yaşamımızı zenginleştirir. Hani ekmek için yapılan bir dua aklıma geliyor. Kızım küçüktü ve biz gündelik ekmeğimiz için dua ediyoruz. Diyoruz, Rab bugün bize gündelik ekmeğimizi ver, verdiğin için şükrediyoruz, yarın da vereceğin konusunda iman ediyoruz. Yani genelde böyle dua ediyoruz. Hı hı. O da soruyor, baba diyor, neden sadece ekmek için dua ediyoruz da peynir için dua etmiyoruz? Anladım ama yani buradaki şeyde beni yemyeşil çayırlarda yatırır dediğimizde, biz ekmek istediğim için dua ettiğimizde peynir de yanında geliyor. Yani evet, böyle yani zenginlik ve ihtiyaçlarımızı karşılayacak anlamında düşünebiliriz. Yine Yeşaya kitabında şöyle bir tanıklık veriyor: acıkmayacak, susamayacak, kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları. Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek ve onları pınarlara götürecek. Kim yapacak bunu? Sonsuz yaşam veren Rab yapacak. Evet. İsa Mesih yapacak. Üçüncü ayette içimi tazeler adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder diyor. Yani Rabbin yasası o dönemde cana can katıyordu. Buyrukları güvenilirdi. Ve bugün Yuhanna 10. bölümde bunu tekrar tekrar söylüyoruz. İsa da ben iyi çobanım dediği zaman bizim canımıza can katıyor. Yani bize evet. sonsuz yaşam veriyor. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Evet, yani çomak yetki ve güveni ifade ediyor. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Yani bizim bu çoban kralla güçlü bir bağımız var. Aynı masada yemek yiyoruz, yiyeceğiz. Evet, yani böyle bir evet. ifadeyi kullanıyor. Ve o dönemde krallar masasında yemek yedikleriyle yakın bir ilişkisi olduğu anlamına gelirdi. Hı hı. İşte söylediğimiz gibi Tanrı uzak değil. Bizimle olan, bizimle birlikte var olan, yaşayan Tanrı ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Yani Tanrı'nın bütün bereketleri bizimle olacak bu dünyada ve sonsuzlukta diyebiliriz.
0: Evet, tabii ki her insanın asıl ihtiyacı Tanrı'nın kendisi ve biz Tanrı ile o kişisel ilişki kurduğumuzda Tanrı zaten gereken her şeyi bize sağlıyor. Bundan emin olabiliriz. Tabii ki yaşamımızı Tanrı için yaşamak, Tanrı ile birlikte yaşamak da çok önemli. Hayatımıza nasıl yön veriyor bu anlamda Tanrı'nın kendisi?
1: Yani Tanrı sözü ve Kutsal Ruh aracılığıyla yapıyor. Yani Tevrat, Zebur ve İncil ve Kutsal Ruh bize rehberlik eder. Ve daha fazlasını da yapıyor aslında. İç varlığımızı değiştiriyor. Yine Kutsal Ruh bizi ölümsüz bedenlere dönüştürecek. Yani canımıza can canımıza can katıyor. Ve burada yine İsa Mesih'in Yahudilerle yapılan bir konuşmasını da aktarmak istiyorum. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bize daha ne zamana kadar bizi

0: Çılıkta evet. kalmaya karar vermişler. Koyunlarım sesimi işitir, ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm, asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam, yani Tanrı, her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Bunları diyor ama yine de iman etmiyorlar.
1: Evet, evet. Programımızın da sonuna geldik. Aslında tek bir cümleyle şunu sormak istiyorum. Tanrı kendi halkının çobanı olarak toplumumuzda düşündüğü gibi bizden uzak, bizimle ilgisiz, bizi cezalandırmak için bekleyen bir yaratıcıdan çok daha fazlası diyebilir miyiz?
0: Evet, kesinlikle öyle diyebiliriz. Hı-hı. Aidiyete dayalı Tanrı'yla birlikte bir yaşam var ve bu da İsa Mesih'e iman etmekle mümkün oluyor. Bizim bedenimiz ve ruhumuz Tanrı'ya aittir.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum pastörüm sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz varsa eğer bize soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarından Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
10: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
12: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Elçilerin İşleri 20. Bölüm.
1: Paulus Troas'ta. Paulus kargaşalık yatıştıktan sonra öğrencilerini çağırtıp onları yüreklendirdi. Sonra kendilerine veda ederek Makedonya'ya gitmek üzere yola çıktı. O yöreleri dolaşarak imanlıları yüreklendiren birçok konuşmalar yaptıktan sonra Yunanistan'a gitti. Orada 3 ay kaldı. Suriye'ye de deniz yoluyla gitmek üzereyken Yahudilerin kendisine karşı bir düzen kurması nedeniyle dönüşü Makedonya üzerinden yapmaya karar verdi. Piros oğlu Veriyalı Sopater, Selaniklilerden Aristarhus'la Sekundus, Derbeli Gaius, Timoteos ve Asya ilinden Tihikos'la Trofimos onunla birlikte gittiler. Bunlar önden gidip bizi Troas'ta beklediler. Biz de mayasız ekmek bayramından sonra Filipi'den denize açılıp 5 günde Troas'a gelerek onlarla buluştuk. Orada 7 gün kaldık. Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Paulus imanlılara bir konuşma yaptı. Ertesi gün oradan ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına dek sürdürdü. Toplanmış olduğumuz üst kattaki odada birçok kandil yanıyordu. Eftios adlı bir delikanlı pencerede oturuyordu. Paulus konuşmasını uzattıkça Eftios'u uyku bastı. Uykuya dalınca da ikinci kattan aşağı düştü ve yerden ölüsü kaldırıldı. Aşağı inen Paulus delikanlının üzerine kapanıp onu kucakladı. "Telaşlanmayın, yaşıyor," dedi. Sonra yukarı çıkıp ekmek böldü ve yemek yedi. Gün doğuncaya dek onlarla uzun uzun konuştu. Sonra oradan ayrıldı. Çocuğu diri olarak evine götüren imanlılar bu olaydan büyük cesaret aldılar. Biz önden giderek gemiye bindik ve Assos'a hareket ettik. Paulus'u oradan alacaktık. Kendisi karadan gitmek istediği için bunu böyle düzenlemişti. Bizi Assos'ta karşılayınca onu gemiye aldık, Midilli'ye geçtik. Oradan denize açılıp ertesi gün Sakız Adası'nın karşısına geldik. Üçüncü gün Sisam'a uğradık ve bir gün sonra Milet'e vardık. Paulus Asya ilinde vakit kaybetmemek için Efes'e uğramamaya karar vermişti. Pentekost günü Yeruşalim'de olabilmek umuduyla acele ediyordu. Paulus Efes'i ihtiyarlara veda ediyor. Paulus Milet'ten Efes'e haber yollayarak kilisenin ihtiyarlarını yanına çağırdı. Yanına geldikleri zaman onlara şöyle dedi. Asya iline ayak bastığım ilk günden beri sizinle bulunduğum bütün süre boyunca nasıl davrandığımı biliyorsunuz. Yahudilerin kurduğu düzenlerden çektiğim sıkıntıların ortasında Rabbe tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içinde kulluk ettim. Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan, gerek açıkta gerek evden eve dolaşarak size öğretmekten çekinmedim. Hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Şimdi de ruha boyun eğerek Yeruşalim'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Ancak kutsal ruh beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. Canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım. Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı'nın egemenliğini duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzümü bir daha görmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden bugün size şunu açıkça söyleyeyim. Ben kimsenin uğrayacağı cezadan sorumlu değilim. Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim. Kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün süreye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık durun. 3 yıl boyunca aralıksız gece gündüz demeden, gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Şimdi sizi Tanrı'ya ve O'nun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında mirasa kavuşturacak güçtedir. Ben hiç kimsenin altınına, gümüşüne ya da giysisine göz dikmedim. Siz de bilirsiniz ki bu eller hem benim hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet etmiştir. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim. Paulus bu sözleri söyledikten sonra diz çöküp onlarla birlikte dua etti. Sonra hepsi acı acı ağlayarak Paulus'un boynuna sarıldılar, onu öptüler. Onları en çok üzen, yüzümü bir daha görmeyeceksiniz demesi oldu. Sonra onu gemiye kadar geçirdiler.
0: Elçilerin İşleri 21. Bölüm.
1: Yeruşalim'e yolculuk. Onlardan ayrılınca denize açılıp doğru İstanköy'e gittik. Ertesi gün Rodos'a, oradan da Patara'ya geçtik. Fenike'ye gidecek bir gemi bulduk. Buna binip denize açıldık. Kıbrıs'ı görünce güneyinden geçerek Suriye'ye yöneldik ve Sur kentinde karaya çıktık. Gemi yükünü orada boşaltacaktı. İsa'nın oradaki öğrencilerini arayıp bulduk ve yanlarında bir hafta kaldık. Öğrenciler ruhun yönlendirmesiyle Pavlus'u Yeruşalim'e gitmemesi için uyardılar. Günümüz dolunca kentten ayrılıp yolumuza devam ettik. İmanlıların hepsi eşleri ve çocuklarıyla birlikte bizi kentin dışına kadar geçirdiler. Deniz kıyısında diz çöküp dua ettik. Birbirimize vedalaştıktan sonra biz gemiye bindik, onlar da evlerine döndüler. Sur'dan deniz yolculuğumuza devam ederek Batlamya kentine geldik. Oradaki kardeşleri ziyaret edip bir gün yanlarında kaldık. Ertesi gün ayrılıp Sezarya'ya geldik. Yedilerden biri olan müjdeci Filipus'un evine giderek onun yanında kaldık. Bu adamın peygamberlik eden evlenmemiş 4 kızı vardı. Oraya varışımızdan birkaç gün sonra Yahudiye'den Hagavos adlı bir peygamber geldi. Bu adam bize yaklaşıp Pavlus'un kuşağına aldı. Bununla kendi ellerini ayaklarını bağlayarak dedi ki, ''Kutsal Ruh şöyle diyor, Yahudiler bu kuşağın sahibini Yeruşalim'de böyle bağlayıp öteki uluslara teslim edecekler.'' Bu sözleri duyunca hem bizler hem de oralılar Yeruşalim'e gitmemesi için Pavlus'a yalvardık. Bunun üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi. ''Ne yapıyorsunuz? Ne diye ağlayıp yüreğimi sızlatıyorsunuz? Ben Rab İsa'nın adı uğruna Yeruşalim'de yalnız bağlanmaya değil, ölmeye de hazırım.'' Pavlus'u ikna edemeyince Rabbin istediği olsun diyerek sustuk. Bir süre sonra hazırlığımızı yapıp Yeruşalim'e doğru yola çıktık. Sezariye'deki öğrencilerden bazıları da bizimle birlikte geldiler. Bizi evinde kalacağımız adama eski öğrencilerden Kıbrıslı Minason'a götürdüler. Pavlus Yeruşalim'de. Yeruşalim'e vardığımız zaman kardeşler bizi sevinçle karşıladılar. Ertesi gün Pavlus'la birlikte Yakup'u görmeye gittik. İhtiyarların hepsi orada toplanmıştı. Pavlus onların hal hatırını sorduktan sonra hizmetinin aracılığıyla Tanrı'nın öteki uluslar arasında yaptıklarını teker teker anlattı. Bunları işitince Tanrı'yı yücelttiler. Pavlus'a, ''Görüyorsun kardeş, Yahudiler arasında binlerce imanlı var ve hepsi kutsal yasanın candan savunucusudur.'' dediler. ''Ne var ki duyduklarına göre sen öteki uluslar arasında yaşayan bütün Yahudilere çocuklarını sünnet etmemelerini, törelerimize uymamalarını söylüyor, Musa'nın yasasına sırt çevirmeleri gerektiğini öğretiyormuşsun. Şimdi ne yapmalı? Senin buraya geldiğini mutlaka duyacaklar. Bunun için sana dediğimizi yap. Aramızda adak adamış 4 kişi var. Bunları yanına al, kendileriyle birlikte arınma törenine katıl. Başlarını tıraş edebilmeleri için kurban masraflarını sen öde. Böylelikle herkes seninle ilgili duyduklarının asılsız olduğunu, senin de kutsal yasaya uygun olarak yaşadığını anlasın. Öteki uluslardan olan imanlılara gelince, biz onlara putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve fuhuştan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık. Bunun üzerine Pavlus o 4 kişiyi yanına aldı. Ertesi gün onlarla birlikte arınma törenine katıldı. Sonra tapınağa girerek arınma günlerinin ne zaman tamamlanacağını, her birinin adına ne zaman kurban sunulacağını bildirdi. Pavlus tutuklanıyor. 7 günlük süre bitmek üzereydi. Asya elinden bazı Yahudiler Pavlus'u tapınakta görünce bütün kalabalığı kışkırtarak onu yakaladılar. ''Ey İsrailliler yardım edin!'' diye bağırdılar. Her yerde herkese, halkımıza kutsal yasaya ve bu kutsal yere karşı öğretiler yayan adam budur. Üstelik tapınağa bazı Grekleri sokarak bu kutsal yeri kirletti. Bu Yahudiler daha önce kentte Pavlus'un yanında gördükleri Efesli Trofimos'un Pavlus tarafından tapınağa sokulduğunu sanıyorlardı. Bütün kent ayağa kalkmıştı. Her taraftan koşuşup gelen halk Pavlus'u tutup tapınaktan dışarı sürükledi. Arkasından tapınağın kapıları hemen kapatıldı. Onlar Pavlus'u öldürmeye çalışırken bütün Yeruşalim'in karıştığı haberi Roma taburunun komutanına ulaştı. Komutan hemen yüzbaşılarla askerleri yanına alarak kalabalığın olduğu yere koştu. Komutanla askerleri gören halk Pavlus'u dövmeyi bıraktı. O zaman komutan yaklaşıp Pavlus'u yakaladı. Çift zincirle bağlanması için buyruk verdi. Sonra, ''Kimdir bu adam, ne yaptı?'' diye sordu. Kalabalıktakilerin her biri ayrı bir şey bağırıyordu. Kargaşalıktan ötürü kesin bilgi edinemeyen komutan, Pavlus'un kaleye götürülmesini buyurdu. Paulus merdivenlere geldiğinde kalabalık öylesine azmıştı ki askerler onu taşımak zorunda kaldılar. Kalabalık, "Öldürün onu!" diye bağırarak onları izliyordu. Paulus kendini savunuyor. Kaleden içeri girmek üzereyken Paulus komutana, "Sana bir şey söyleyebilir miyim?" dedi. Komutan, "Gerekçe biliyor musun?" dedi. "Sen bundan bir süre önce bir ayaklanma başlatıp 4000 tetikçiyi çöle götüren Mısırlı değil misin?" Paulus, "Ben Kilikya'dan Tarsuslu bir Yahudi, hiç de önemsiz olmayan bir kentin vatandaşıyım." dedi. "Rica ederim halka birkaç söz söylememe izin ver." Komutanın izin vermesi üzerine Paulus merdivende dikilip eliyle halka bir işaret yaptı. Derin bir sessizlik olunca İbrani dilinde konuşmaya başladı.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
12: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, ben Emre Kararlı, Tuzla Protestan Kilisesi pastörüyüm. Bugün Rabbin sözüne birlikte bakmadan önce hepinize iyi pazarlar dilemek istiyorum. Rabbin lütfu esenliği sizlerle beraber olsun. Bugün kutsal yazılarda özellikle İsa'nın söylediği bir cümle üzerinde sizi düşündürmek istiyorum. Yuhanna müjdesinde, Yuhanna 7. bölümde görüyoruz ki aslında bütün bölüm İsa'nın kimliği hakkındaki tartışmalarla dolu. Hem halk kendi arasında bu tartışmaları sürdürüyor. O Mesih midir, değil midir, beklenilen kurtarıcı mıdır, değil midir diye. Aynı zamanda bu konuda yetkin din adamları, Ferisiler aynı tartışma içerisinde Yuhanna 7. bölümde bu tartışmalar giderek koyulaşıyor ve yoğunlaşıyor. Bu nedenle halk arasında ayrımlar oluşuyor, düşüncelerde farklılıklar oluşuyor. Yine de birçok insan İsa'nın öğretilerinden, yapıp ettiklerinden, kendisi hakkında, özellikle kendini tanrısal doğası hakkında söyledikleri karşısında eylemlerle, yaptığı işlerle bunu neticelendirmesi, insanların iman etmesine, tövbe etmesine ve İsa Mesih'i iman etmelerine yol açıyor. Fakat bütün bu tartışmaların, bütün bu kargaşanın tam ortasında İsa tapınakta ayağa kalkıyor ve birkaç şey söylüyor. İsa neden tapınaktaydı? Çünkü Çardak Bayramı kutlanıyordu. Çardak Bayramı, yani anlayacağımız dilde hasat bayramı olarak ifade edilebilir. İnsanlar ürünlerini hasat ettikten sonra Tanrı'nın buyruğu uyarınca Rabbe verdikleri için, sağladıkları için şükretmek üzere toplanıyorlardı. Bayramın son günü en önemli gündü, çünkü kurbanların sunulduğu, o dini birçok ritüelin gerçekleştiği bir zamandı. Ve işte o bayramın son gününde İsa ayağa kalkıyor ve bir cümle söylüyor. Ve bugün bu İsa'nın söylediği bu cümle üzerinde sizi düşündürmek istiyorum. Yuhanna 7. bölümde 37 ve 38. ayetlere birlikte bakalım. Şöyle diyor: bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinde diri su ırmakları akacaktır. Başlangıçta çok basit gibi görünebilir bu ifade, fakat çok derin bir anlamı vardı. Öncelikle şunu hayal etmenizi istiyorum. Muhtemelen tapınağın içerisinde bu Şiloh havuzunun hemen yan tarafında İsa ayağa kalktı ve bu cümleleri söyledi. Orada bir havuz vardı, akan bir su vardı ve işte büyük ihtimalle İsa bu suya bakarak insanlara aslında bütün bu tartışmalara son verecek bir cümle söyledi. Bana iman edenin içinde diri su ırmakları akacaktır. Bu bir dinin vaat edebileceğinden çok daha öte bir şeydir. İçimde diri su ırmakları akacaktır. Ne demek istedi İsa? Aslında bunu doğru anlamak, doğru kavramak gerekiyor. Şimdi bu Çardak Bayramı'nın önemli bir özelliği vardı. Her 7 yılda bir bağışlanma günüydü. Tabii bu İsa'nın bu ifadeyi söylediği zaman da gerçekten o 7. yıl tamamlanmış mıydı onu bilemiyoruz, ama Çardak Bayramı denince insanların aklına gelen şeylerden bir tanesi buydu. Her 7 yılda bir borçlarını ödeyemeyen kişilerin borçları bağışlanırdı, affedilirdi. Ve Şiloh havuzunu da biliyoruz. Şiloh havuzu insanların şifa aldığı bir yerdi. Zaman zaman Tanrı'nın bir meleği orayı ziyaret ediyordu ve Rab'bin gücüyle havuz çalkalanıyordu. Havuz çalkalandığında, eğer bir kimse içeriye girerse, havuzun içine girerse, hastalığından şifa alıyordu, iyileşiyordu. Bütün bu resmi tam olarak gördüğümüzde İsa'nın bu sözleri çok daha derin ve önemli bir anlam kazanmaktadır bizim için. Şimdi dediğim gibi İsa'nın vaadi bir dinin vaadinin çok daha ötesindedir. İsa neden bahsediyor? Zaten Havari Yuhanna bunu söylüyor. İsa bunu kutsal ruhtan bahisle ifade etmektedir. Bana iman edenin içinde diri su ırmakları akacak derken bahsi aslında kutsal ruhla ilgilidir. Tanrı'nın ruhu, Ruhul Kudüs. Nasıl ifade etmek isterseniz. Ve dediğim gibi bir din bize cenneti vaat edebilir, bir din bize iyi olmayı başarabilmenin yollarını gösterebilir, bir din bize ibadetle çeşitli şekillerde rahatlamayı vaat edebilir, ama hiçbir din bize Tanrı'nın ruhunu
vaat edemez. İşte bütün bu Mesih'in kimliğiyle ilgili, İsa'nın kimliğiyle ilgili bütün bu tartışmaların ortasında adeta bu tartışmalara son verecek büyük bir belirtiden bahsetmektedir İsa. Bana iman edenin içinde diri su ırmaklar akacaktır. Bu kutsal ruhun ta kendisidir. Bildiğiniz gibi kutsal kitap içerisinde özellikle eski antlaşma metinlerinde Tanrı'nın ruhuyla ilgili konular aslında bu metaforla ifade edilmektedir. Bir nehir olarak, bir akarsu olarak ifade edilmektedir. Onlardan en önemlisi ve bugün dikkate alacağımız noktalardan bir tanesi şu. Hezekiel 47. bölümde Peygamber Hezekiel bir görüm görmektedir. Ve bu gördüğü görümde bir melek onu alıp tapınağa götürür. Ve oradaki görüm aslında İsa'nın bize ifade etmek istediği, adına iman edenlerde gerçekleşeceğini söylediği o şeyin ne olduğunu bize gözlerimizin önüne sermektedir. Bizim gözlerimizin önüne sermektedir adeta. Birlikte okuyalım. Hezekiel 47. bölümde 1'den 6'ya kadar okuyacağım ben. Dileyenler evde daha uzun okuyabilirler. Ama zaman açısından özellikle vurgulamak istediğim ayetleri okuyacağım. O yüzden Hezekiel 47. bölüm 1'den 6'ya kadar birlikte okuyalım. Şöyle diyor: adam beni tapınağın girişine geri getirdi. Doğuya doğru tapınağın kapı eşiğinin altında sular aktığını gördüm. Tapınak doğuya bakıyordu. Sular tapınağın güney yanının altından sunağın güneyinden aşağıya akıyordu. Beni oradan kuzey kapısından çıkarıp dış yoldan doğuya bakan dış kapıya götürdü. Sular güney yönünde akıyordu. Adam elinde bir ölçü ipiyle doğuya doğru gitti. 1000 arşın ölçtükten sonra beni ayak bileğine dek çıkan sulara getirdi. 1000 arşın daha ölçtü ve beni dize kadar çıkan sulara getirdi. 1000 arşın daha ölçtü, beni bele kadar çıkan sulara getirdi. 1000 arşın daha ölçtü, içinden geçemeyeceğim bir ırmak oluştu. Sular yükselmişti, içinden yürüyerek karşıya geçilemez, yüzülecek kadar derin bir ırmak olmuştu. Bana, insanoğlu bunu gördün mü diye sordu. Hezekiel bir görüm görüyor. Tapınağın avlusunda dururken tapınağın içerisinden bir su çıkıyor ve bu su o kadar giderek derinleşiyor bu suyla ilgili. Dolayısıyla aslında bu kutsal ruhun bizlerin hayatındaki varlığının nasıl ilerlediği yönünde bize bir fikir vermektedir. Özellikle İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak hayatına kabul etmiş, bu yolla Tanrı ile barışını sağlamış, Mesih İsa aracılığıyla kurtuluşa erişmiş kişilerin hayatında kutsal ruh gelir. İsa'nın vaadi bu şekildedir zaten. Bana iman edenin içinde diri su ırmakları akacak derken kastettiği şey budur. Dolayısıyla Tanrı'nın vaadi bizden uzak, bizimle yakınlık, bize yakınlık göstermeyen, sadece ne yapıp ettiğimizle ilgilenen bir Tanrı olma fikrinden ziyade tamamen bizimle birlikte olmaya odaklı, bizimle yan yana, bizimle iç içe olmaya odaklı bir ilişkidir. Bu da Tanrı'nın ruhuyla mümkün olabiliyor bizim hayatımızda. İsa'nın vaadi budur. Zaten Yuhanna 14. ve 16. bölümlerde yeniden bu kutsal ruhun kimliği, kutsal ruhun yapıp edecekleri üzerine İsa bizlere öğretmektedir. Fakat burada Hezekiel'in gördüğü görüm çok önemlidir. Çünkü önce o suya giriyor, önce bileklerine kadar geliyor bu su. Yani bu ilk iman ettiğimiz zaman olarak resmedilebilir gözümüzün önünde. İlk iman ediyoruz, İsa Mesih'i Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak hayatımıza kabul ediyoruz. Çarmıhta bizim günahlarımızın kefaretini ödediğine iman ederek, onun aracılığıyla, onun ölümü, ölümden dirilişi aracılığıyla babayla, semavi babamızla barışı sağlıyoruz. Ve kutsal ruh bizim hayatlarımıza geliyor, bileklerimize geliyor. Sonra Rab'de büyümeye başlıyoruz. Kutsal kitap okuyarak, kelam hakkında dersler alarak, vaazlar dinleyerek, kilise içerisindeki sohbetlere katılarak, imanlı kardeşlerle zaman geçirerek ve duayla Rab'de büyümeye başlıyoruz. Rab'de büyümek demek, Tanrı'yla olan ilişkimizi geliştirmek demektir. Ve işte Tanrı'ya ne kadar yaklaşıyorsak, kutsal ruh bizim hayatımızı o kadar çok adeta ele geçirmektedir. Yani 1000 arşın ve 1000 arşın daha üstünde o dize ve bele kadar gelen o hikaye.
Aslında kutsal ruh bütün hayatımızı almak istiyor. Ve sonunda bu adamın, bu meleğin Hezekiel'i gösterdiği bu görümde bu akarsu boyunu aşıyor. Aslında o ruhun doluluğudur bizim hayatımızda. Ruhun doluluğu aracılığıyla aslında bizler gerçekten Mesih İsa'nın o bizim yaşamlarımızda yapmak istediklerini, Mesih İsa'nın bizimle beraber yapmak istediklerini keşfedebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Zorluklar, sıkıntılar ya da hayatımızdaki o üzerinden gelemeyeceğimizi düşüneceğimiz kadar büyük dertler bizim hayatımızdan tamamen yok olup gidiyor mu? Hayır. Ama kutsal ruh sayesinde bizi dolduran, hayatımızı yönlendiren, bizi Tanrı'yla beraber yürümeye teşvik eden ve bu konuda bize yardım eden o kutsal ruh aracılığıyla, artık o boyumuzu aşan kutsal ruh aracılığıyla artık bu yolda Tanrı'yla beraber ilerleyebiliyoruz sevgili dostlarım. Peki bu ayetler gerçekten kutsal ruhla ilgili midir? Hezekiel 12. bölümde, 47. bölümde 12. ayette şöyle devam ediyor. Diyor ki bu görümde, ırmağın her iki yanında her çeşit meyve ağacı yetişecek diyor. Yaprakları solmayacak, meyveleri tükenmeyecek. Her ay meyve verecekler. Çünkü tapınaktan çıkan sular oraya akıyor. Meyveleri yiyecek olarak, yaprakları şifa için kullanılacak. İşte aslında İsa'nın bizimle beraber ve bizim hayatımızda yapmak istediği şey budur. Sürekli o ruhun meyvelerinin bizim hayatımızda görünmesi. Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetleri herhalde hepimiz gözlerimizin önüne gelmiştir. O meyveler sevgi, sevinç, esenlik, bağlılık, yumuşak huyluluk, öz denetim, bütün bu meyveler aslında kutsal ruh aracılığıyla bizim hayatlarımızda etkin olmak istiyor. Ve bunu ruh aracılığıyla gerçekleştirmek istiyor. Sadece bu değil. Olay sadece bizimle ilgili değil. Aynı zamanda Tanrı bizi başkaları için kullanmak istiyor. Mesih İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak hayatına kabul eden, Tanrı'yla barışan, onunla ilişkisini düzelten, Tanrı'nın gerçeğine erişen her bir kimse büyük bir sevinçle başkalarına bu sevinci ifade etmek istiyor. Meyveleri yiyecek olarak diyor kullanacak. Sizin hayatınızda kutsal ruhun işleyişi sayesinde o sevgi, sevinç, esenlik, bağlılık, yumuşak huyluluk, öz denetim gibi bütün bu olgular etrafınızdaki insanlar için muazzam bir tanıklık oluşturacaktır. Ve insanlar sizin hayatınızdaki bu değişimi görerek Rabbi kendilerine yaklaştığı gün yüze atacaklardır. Ben söylemiyorum, kutsal kitap bunu söylüyor. Aynı zamanda yaprakları şifa olarak kullanılacak diyor Hezekiel'deki bu görümde. Yani Rab başkalarına şifa aracı olarak da bizi kullanmak istiyor. Mesih İsa adıyla edilen dualarla, ona karşı büyük sadakatimizle, bu ruhsal meyvelerin hayatımızda görünmesiyle insanların hem ruhsal hastalıklarından iyileşmeleri hem de aynı zamanda fiziksel hastalıklarından iyileşmeleri için de Rab bizi kullanmak istiyor. Biz biliyoruz ki İsa Mesih'in isminde güç vardır. O doktorların doktorudur, şifa veren Tanrı'dır ve Tanrı işte kilisesini, o iman eden o insanlar topluluğunu bu amaç için kullanmak istiyor. İsa için bütün bu tartışmaların olduğu bu ortamda Yuhanna 7. bölümde İsa ayağa kalkıyor ve diyor ki, bana iman edenin içinde diri su ırmakları akacaktır. Tabii birçoğumuzun aklına geliyor değil mi? Birinci mezmur. Hani mezmurların ilki. Ne diyordu? Ne mutlu o insana ki kötülerin öğüdüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz, yaptığı her işi başarır. İşte İsa'ya iman edenlerin içinde o diri su ırmakları akacaktır. Değerli dostum,
Belki bugüne kadar kutsal ruhla ilgili bu tecrübeyi hiç yaşamadın hayatında. O zaman yapman gereken en önemli şey gerçekten tövbe ederek İsa Mesih'i Rabbin ve kurtarıcın olarak hayatına kabul etmek. Eğer tövbe etmiş İsa Mesih'i Rabbin ve kurtarıcın olarak hayatına kabul etmişsen o zaman babadan istemelisin. Zira İsa bunu açık bir dille ifade etti. Dedi ki sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza armağanlar verirsiniz de kendisinden isteyenlere, Tanrı'nın kendisinden isteyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesindir. Eğer henüz Mesih İsa'nın vaat ettiği bu kutsal ruhla ilgili gerçek sizin hayatınızda yoksa o zaman kısa bir duayla Tanrı'dan onun ruhunu isteyebilirsiniz. Neden? Çünkü hayatınızda onun meyveleri görünsün. Neden? Çünkü insanlar bu meyveleri görerek Tanrı'yı yücelsinler. Onlara yaklaştıkları gün Tanrı'yı yücelsinler. Neden? Çünkü insanların şifaya ihtiyacı var. Birçok insanın hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak şifaya ihtiyacı var. Ve Tanrı bu konuda sizi kullanmak istiyor. Bu nedenle İsa'nın vaadinin sizin hayatınızda gerçekleşmesi için o zaman lütfen şimdi durup gerçekten o ruhu isteyin Tanrı'dan. İyi bir teolog, iyi bir vaiz, iyi bir öğretmen, iyi bir apologist yani inanç savunmacısı, iyi bir müjdeci olabilirsin. Ama içinde diri su ırmakları akmıyorsa bütün bunlar boştur. Dolayısıyla bugün kendi yüreklerimize dönüp bakalım gerçekten kutsal ruh hala bileklerimizde, dizimizde ya da belimizde mi yoksa tam bir teslimiyetle hayatlarımızı onun ellerine vermiş miyiz? Böylece Tanrı bizim aracılığımızda çalışacaktır. O zaman kısa bir dua edelim ve bulunduğunuz yerde benimle beraber bu duaya amin diyebilirsiniz. Eğer gerçekten kutsal ruhu bu şekilde tecrübe etmek isterseniz. Ya Rab sana teşekkür etmek istiyoruz bütün yüreğimizde. Çünkü senin vaatlerin asla geri alınmaz. Bütün tartışmalar bu İsa'nın kimliğiyle ilgili bütün bu tartışmaların ortasında sen hiçbir dinin vaat edemeyeceği o ruhu bize vaat ettin. Ne mutlu bugün o ruhla coşanlara, ne mutlu bugün o ruh aracılığıyla İsa Rab'dir diyenlere, ne mutlu bugün o ruh aracılığıyla meyveler veren ve insanlara şifa kaynağı olan bütün o kiliselere. Şükrediyoruz ve bugün dinleyicilerimiz arasında henüz bunu tecrübe etmemiş olanlar varsa lütfen onların yüreklerine dokun. Sana teslim olabilmeleri için kutsal ruhun hayatlarındaki işleyişine daha fazla izin vermeleri için gerçekten yüreklerini kapısını sonuna kadar açarak ruhu hayatlarına kabul ederek onu egemen kılmaları için onlara yardım et diye dua etmek istiyorum. Kilisende ruhun etkin olsun diye dua etmek istiyorum. Biz ancak bu ruhla Abba Baba diye sana seslenebiliyoruz. Ve bununla seni yüceltiyoruz. Ya Rab, dua ediyorum ki dinleyicilerimiz arasında henüz İsa Mesih ile ilgili gerçeği kavramamış olanlar varsa şimdi onların da yüreğinde etkin ol. Bunun bir dinin ötesinde, Mesih inancının bir dinin ötesinde senin gerçeğinle yüzleşmek olduğunu, seninle kişisel bir ilişki olduğunu kavrayabilmeleri için kutsal ruhun onların hayatlarında da çalışsın diye dua ediyorum. İsa Mesih'in yüce ve diri ismiyle. Amin. Değerli dostlarım, Rab hepinizi bol bol bereketlesin. Bir kez daha hepinize iyi pazarlar diliyorum. Esen kalın, hoşça kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
1: Peki sorun gerçekten metinde mi?
0: Sorular,
1: iddialar
0: ve cevap arayışı.
2: Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Değerli Radyo Maratı dinleyicileri, Çelişkiler ve İncil programına hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu hafta farklı bir konuyu ele alıyoruz. Kutsal kitapta geçen sünnet kavramını inceleyeceğiz. Farklı durumlarda geçen bu kavramın neyi nasıl ifade ettiğini araştıracağız birlikte. Bu yolculukta bizlere eşlik eden konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Maranata'yı sosyal medya hesaplarından takip ederek bize her zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz soru@radyomaranata.com'dan bize yazabilirsiniz. Evet İsmail Bey, bugünkü bölümümüzde kutsal kitapta geçen sünnet kavramı ile ilgili anlatımlarda görünür çelişkiler konusunu konuşacağız sizinle ve ilk soruma geçiyorum izninizle.
1: Evet, buyurun.
3: Tanrı Yaratılış bölümü 17. bölüm 10 ile 14'te İbrahim ile yaptığı anlaşmada sünneti sonsuz bir anlaşmanın işareti olarak tanımlıyor. Ama Galatyalılar 5. bölüm 2. ayette Paulus sünnet olursanız Mesih'in size yararı olmaz diyor. Tanrı'nın değişmeyen buyruğu, yani bu bir buyruk, neden sonra farklı bir şekilde ele alınıyor?
1: Şimdi yine döneme bakmak lazım. Yani öncelikle İbrahim peygamberin yaptığı döneme bakmamız gerekiyor. Ve burada Tanrı İbrahim peygamberle konuştuğu zaman sen ve soyun kuşaklar boyunca antlaşmama bağlı kalmalısınız dedi. Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur. Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Yani sünnet aslında burada bir işaret olarak veriliyor. Ve bu antlaşmanın sonsuzluğunu nerede vurguluyor daha çok? Yaratılış 12. bölümde Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, babanı, evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın, seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Yani vaat bu aslında. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığına kutsanacak.
3: Evet.
1: Ve bu söz konusu ayette baktığımızda orada yaptığım antlaşmanın koşulu diyor. Antlaşmanın simgesi sünnet olarak geçiyor. Ve bunun tarihsel anlamına baktığımızda herkes farklı konuşabilir. Ve Tanrı sünneti bir belirti olarak veriyor. Yani buna bak, bu önemli. Yani bir belirti olarak veriyor.
3: Nişane gibi.
1: Nişane gibi ama kurtuluşun kendisi değil. Avram'a ne diyor? Yani antlaşmanın dışında aslında söylediği şu var. Rab, Avram Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı. Bu 15. bölümde geçiyor. Hı hı. Yani Rab'bin Avram'la, İbrahim peygamberle antlaşma yapması, iman etmesiyle ilgili doğru sayıyor. Ve onunla vaadine bağlı olarak, bu az önce okuduğum ayetlerde olduğu gibi, bir antlaşma yapıyor. Ve sünnette bunun işareti olarak, bir belirti olarak kendisine veriyor. Yani buradaki imanın, antlaşmanın kendisi değil aslında. Bir işareti ve İbrahim peygamberin soyundan gelenler sünnetli olduklarında o zaman ne oluyor? Bir halk oluşturma tasarısında bir işaret
3: somut
1: oluyor.
3: Somut bir işaret.
1: Evet, somut bir
3: İmza
1: işaret.
3: İmza gibi.
1: Evet, somut bir işaret oluyor. Ama Galatyalılar bölümüne geldiğimizde tabii ki durum çok daha farklı bir duruma geliyor. Şimdi antlaşmalara baktığımızda, yani önemli antlaşmalar, İbrahim peygamberle yapılan antlaşma var.
3: Evet.
1: Yani Davut Kral yani. Davut'la yapılan antlaşma var. Musa'yla yapılan antlaşma var. Ve İsa Mesih'le başlayan yeni antlaşma var. Bu antlaşmaların içeriği değişmiyor. Yani İbrahim'le yapılan antlaşmada nedir? Onun soyundan gelenlerle ilgili olan vaatler var ve vaatleri antlaşmayla pekiştiriyor ve bütün uluslar İbrahim peygamberin soyuyla, yani hem fiziki hem de iman soyuyla kurtulacağını söylüyor. Davut'a sonsuz krallık vaadi var ve onunla antlaşma yapıyor. Musa yasaya bağlı antlaşma ve aslında İsrail halkıyla bir antlaşma yapıyor ve İsa'ya da yeni antlaşma ve ebedi antlaşma diye geçiyor. Ve böyle bir durumda İsa Mesih'in öğretisine, yani yaşadığı döneme bağlı olarak ne oluyor? Artık İsa Mesih'in ile yapılan yeni antlaşma ve ebedi antlaşma var. Geçiyorum. Orada da diyelim burada okuduğumuz ayetlerde işte seninle soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu olacak diyor. Hı-hı. Ve buna bağlı kalınmasını söylüyor. Ama Yeşaya kitabına geldiğimizde Yeşaya İbrahim peygamberden ne kadar, yani en az bin küsür yıl sonra, yani bin küsür yıl sonra yaşamış ve peygamberlikte bulunmuş bir kişi, o ebedi antlaşmadan söz ediyor. Ebedi antlaşmadan. O zaman İbrahim peygamberle yapılan antlaşma ebedi ise, Yeşaya neden ebedi antlaşmadan söz ediyor? Ve İsa Mesih kendisiyle yapılan antlaşmanın, yeni antlaşmanın aslında ebedi olduğunu söylüyor. Ve Galatyalılar 5:2'de Pavlus, sonra sünnet olursanız Mesih'in size yararı olmaz diyor. Yani bunun da anlatılmak istenen konu, o sünnet bir işaret. Ve Yahudi geleneğinde, belki bu programın ilerleyen bölümlerinde de buna değinebiliriz zaman zaman, yani yüreği sünnet etmekten söz ediyor. Yani yüreğe bir işaret verilmiyor ya da yürek sünnet edilmiyor. Neyi anlatıyor? Tanrı'nın halkı olmayı anlatıyor. Tanrı'nın halkına yürekten ait olmayı. İmanı. Evet, yürekten olan bir imanı anlatıyor.
3: Ben aynı buraya gelecektim zaten hocam. İşte dediniz ya, İbrahim'le Tanrı'nın anlaşmasından bahsetmiştik.
1: Evet.
3: Ama Romalılar 4. bölümde Pavlus mesela İbrahim'in sünnetten önce imanla aklandığını söylüyor. Aynen biraz önce anlattığınız gibi. Dolayısıyla diyoruz ki biz de İbrahim'in Tanrı ile olan ilişkisinde belirleyici olan sünnet değil, imanmış o zaman.
1: Evet, kesinlikle. Ve özellikle bu Romalılar 14. bölüm, yani bizim sünnet olayını anlamamız açısından önemli oluyor. Ve ne diyor? Yani şu halde soyumuzun atası İbrahim'in durumu için ne diyelim? Eğer İbrahim yaptığı işlerden dolayı aklandıysa övünmeye hakkı vardır, ama Tanrı'nın önünde değil. Kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı. Bu Romalılar 4. bölümde yazıyor. Ve demek ki imanla olan bir aklandı. Ve yine Tanrı iyi işlere, yani bu sünnet olmak iyi iş olarak tanımlanıyor burada. İyi işlere bakmaksızın Tanrı Davut'a da şunu söylüyor. Ne mutlu suçları bağışlanmış, günahları örtülmüş olanlara, günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu. Yani bu mutluluk yalnız sünnetliler için mi, yoksa aynı zamanda sünnetsizler için midir? Diyoruz ki İbrahim imanı sayesinde aklanmış sayıldı. Yani tekrar oraya dönüyor. Ve aslında sünnetin, yani sonuçta Tanrı'nın halkına katılmakla ilgili bir işaret olduğunu söylüyor. Ve İbrahim peygamberin imanının belirleyici olduğunu söylüyor ki bugün biz de İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman, yani onun günahlarımızın yargısına karşılık ölüp dirildiğine iman ettiğimizde ne oluyor? Aklanmış sayılıyor.
3: Evet.
1: Ve bu aklanma imana bağlı. Yani tıpkı İbrahim peygamberde olduğu gibi. Ama önce sünnet olup sonra antlaşma ve yapılsa ve vaadi alsaydı, o zaman denilebilir ki buna bağlı. Ama öyle değil. İbrahim iman etti ve Rab bunu ona doğruluk saydı.
3: Evet. Evet, teşekkür ederim hocam. Leviler 12. bölüm 3. ayette Rab Musa'ya çocuk 8. gününde sünnet edilmeli diyerek açık ve net bir yasa koyuyor. Paulus ama Mesih İsa'da ne sünnetliliğin ne de sünnetsizliğin yararı vardır diyor. Paulus burada Tanrı'nın buyruğunu geçersiz mi kılıyor, yoksa başka bir şey mi demeye çalışıyor sizin biraz önce söyledikleriniz gibi?
1: Yani evet, işte burada yani sünnet edilmeli dediğinde nedir? Musa'dan söz ettik. Musa ile ve evet, daha doğrusu İsrail halkı ile yapılan bir antlaşmadan söz ettik. Aslında onlar Yakup çıkışa gittiğinde, yani Yusuf'un olduğu dönemde, Musa'ya kadar geçen dönemde sünnet olmayı da unuttular. Yani o buyruğu yerine getirmediler. Ama İsrail halkı ile yapılan antlaşmada ve yasada tekrar sünnet onlara hatırlatılıyor. Özellikle İbrahim peygamberle bir bağ oluşturuluyor. Evet. Ve bunu yasaya koyuyorlar ve itaat edilmesini de istiyorlar ve yapıyorlar da. Yani bunu gerçekten de yapıyor. Ama yine biz nereye dönüyoruz? İsa Mesih'e dönüyoruz ve İsa Mesih'ten sonraki döneme baktığımızda artık yeni antlaşma ve ebedi antlaşma var. Ve burada birçok uluslardan gelenler var ve onlar İsa Mesih'e iman ettiklerinde sünnet biraz zor geliyor. Ve bu durumda aslında elçiler sünnetin dışsal olduğundan yola çıkarak kaldırıyor ve bu çok büyük tartışması var. Ama çok kişi burada da yine Pavlus'a diyorlar sünneti kaldırdı, ama elçilerin işlerinde Petrus'un görünümü var. Petrus işte dua etmek için dama çıktığında bir görüm görüyor. İşte görümde çarşafı andıran nesne dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indiriliyor. Ve sonra işte içinde hayvanlar, sürüngenler, kuşlar var. Ve bunlar murdar hayvanlar olarak aslında geçiyor. Ve bir ses ona kalk Petrus kes ve ye diyor. Asla olmaz ya Rab dedi Petrus. Hiçbir zaman bayağı ya da murdar herhangi bir şey yemedim. Ses ikinci kez diyor. Tanrı'nın temiz kıldıklarını sen bayağı deme. Ve üç kez tekrarlanıyor ve sonra gidiyor. İşte Petrus görümün ne anlama geldiğini düşünüyor. O sırada diğer uluslardan olanlar geliyor. Yani Cornelius'un gönderdiği kişiler geliyor. Onlar murdar kişiler olarak görüyor. Ve onlarla yemek yiyor. Şimdi sünnet olayı da bu şekilde. Yani murdar olarak kabul edilen halklar var. Onlar tövbe ediyorlar. Ama sünnet olurlarsa o Galatyalılardaki ayete göre de o zaman yasayı yapmaları lazım. Ama artık Musa'nın yasasına göre yaşamıyorlar. İsa Mesih'in yasasına göre yaşıyorlar. Ve burada çok tartışılmış. Yani bu İncil bölümlerinde, elçilerin işlerinde 15. bölümde ilk konseyde bu tartışılıyor. İşte Pavlus bu konuda öğreti veriyor. Ve ona göre yani Pavlus'la Barnava aslında sadece Pavlus'la değil öğreti veriyor. Ve büyük bir tartışma çıkıyor ilk kilisede. Yani bunu çözümlemeleri için konsey topluyorlar. Ve orada tartışılıyor. Bu konseyde elçiler var, havariler var. Ve bu tartışmanın sonunda, yani uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp konuşuyor. Ve işte iman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Yani bu diğer uluslardan gelenlerle. Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Petrus bunu söylüyor. Kim iman etti? Diğer uluslardan gelen. Sünnet olup da mı kurtuldular orada? Yok, imanla kurtuldular.
3: İmanla kurtuldular.
1: İman ettikleri zaman kutsal ruh onların üzerine indi. Demek ki sünnet yani asıl imanla ilgili bir konu değil. Bir işaret oluyor. Sonuçta geldiğimiz nokta budur. Ve bu konsey kararıyla oluyor. Pavlus'un kararıyla olmuyor. Bunu bilmek de çok çok önemli. En sonunda konseyin söylediği şudur. Yani çok fazla kuralda koymak istemiyorlar. Ve onlara diyorlar kandan sakının. Yani putlara sunularak kurbanların etinden, kandan boğularak öldürülen hayvanların etinden ve fuhuştan sakınmalısınız diyerek konsey kararını kapatıyor.
3: Hocam peki şöyle bir şey var, ama şöyle bir bilgi var. Luka 22. bölüm 21. ayette 8. gün çocuğu sünnet etme zamanı gelince ona İsa adı verildi ifadesiyle biz Rab İsa'nın 8. günde sünnet edildiğini anlıyoruz. Evet. Rab İsa sünnet olmuşken Pavlus'un sünneti gereksiz görmesi Hristiyan öğretisi açısından nasıl değerlendiriliyor? Bir kopuş mu olur, yoksa yani gelişimsel bir süreçsel bir değişiklik mi?
1: Şimdi birincisi İsa Mesih hizmetine başlamadı. Ve Yahudi geleneği ve yasaları var ve o dönemde onun annesi babası yasa altında yaşıyorlar. Ve eski antlaşmada sünnet siyah beyaz bir konu. Yani az önce de konuştuğumuz gibi yasada yer alıyor. Ve bunu yapması lazım. Eğer yapmazsa zaten kabul edilmiyor. 20. çıkış, Mısır çıkış 12:48'de yanınızdaki yabancı bir konuk Rabbin fısıh bayramını kutlamak isterse önce evindeki bütün erkekler sünnet edilmeli. Sonra yerel halktan biri gibi İsrail halkına katılıp bayramı kutlayabilir. Ama sünnetsiz biri fısıh etini yemeyecektir diyor. Yani şimdi İsa Mesih sünnet olmasaydı fısıh eti de hiç yememesi lazımdı o günkü duruma göre. Ama aynı zamanda burada çok farklı bir detay da var. Bu programda zaman zaman konuştuk. başka uluslardan gelenler de sünnet oluyor. Sünnet aslında oluyor. İman ediyorsa,
3: evet.
1: İman ediyorsa onlar da fısıh etini yiyeceklerdi. Ve sünnetin Tanrı'nın halkına katılmak gibi birçok anlamı var. Yani katılmak ve onun dışında da başka açık anlamları da var. Ancak sünnete ruhsal dediğimiz daha büyük bir anlam yükleniyor. Yani bunu düşünmeliyiz. Kutsal kitapta sünneti nerede görürsek ona yüklenen anlam ruhsal bir anlamdır. Yeremya 9:26'da Mısır, Yahuda'yı, Edom'u, Amon'u, Moab'u, çölde yaşayan ve zülüflerini kesenlerin hepsini cezalandıracağım. Çünkü bütün bu uluslar gerçekte sünnetsiz, bütün İsrail halkı da yürekte sünnetsizdir yazıyor.
3: Hmm,
1: yani
3: evet.
1: Onlar gerçek fiziki olarak sünnetsiz,
3: evet.
1: Ama bütün İsrail halkı da yüreklerinde sünnetsizdir diyor. Hı hı. Yine Yeremya'nın peygamberlik kitabında işte ey Yahud halkı Yeruşalim'de yaşayanlara konuşuyor, kendinizi Rabbe adayın diyor. Yani buradaki adanma aslında yürekle olan bir şey. Yürekle olması gereken bir konudur.
3: Anladım hocam, evet. Değerli dinleyicilerimiz, sohbetimiz oldukça yoğun ve bilgilendirici bir şekilde devam ediyor. Fakat şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen.

0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından Çelişkiler ve İncil programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde kutsal kitapta sünnet kavramı ile ilgili dikkat çeken bazı noktaları ele aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz sorularımızla. Evet hocam, Pavlus hakkında konuştuk ama Pavlus birçok durumda sünnete karşı çıkıyordu ama Timoteus'u sünnet ettiriyor. Bu çelişkinin açıklaması ne olabilir?
6: Şimdi bu imanla ilgili bir konu değil. Daha çok toplumun geleneğiyle ilgili bir konudur. Bu programın ilk bölümünde de söz ettiğimiz gibi. Yani sünnet yasada yer alan bir şeydi. Hı hı. Ama Timoteus aslında bir Yahudi değildi. Ancak o kadar çok eleştiriliyordu ki yani bir sosyal kabul açısından bunda bir sakınca görmedi. Ama biz Pavlus'un diğer öğretilerine bakarsak yani onun öğretisi sünnetin fiziksel yönünün önemli olmadığı şeklindedir. Yani bu konu üzerinde ısrarla duruyor. Ayet ne diyor? Timoteus'u kendisiyle birlikte götürmek isteyen Pavlus orada bulunan Yahudiler yüzünden onu sünnet ettirdi. Aslında ayet kendini açıklıyor. Yani evet. Orada yani çünkü hepsi babasının Grek olduğunu biliyordu. Şimdi ilk kilisenin en zor konularından birisi diğer uluslardan gelenlerle Yahudilerin aynı kilisede bir araya gelmesiydi. Evet. Şimdi çoğu ki hatta verdiğim örnekte Petrus da buna dahildi. Murdar bir şey yemedim, murdar bir şeye dokunmadım dediğinde. Yani bunlarda bir murdarlık anlayışı vardı. Ve sünnet aslında ondan da kat kat daha üstünde olan bir konu. Ve böyle bir durumda eğer bir kişi sünnet değilse onu kabul etmiyor, anlayamıyor. Yani çok tutucu, anlayışı kıt insanları düşünelim. Başka türlü düşünemiyor. Yani bunu 10 defa da 100 defa da söyleseniz daha farklı düşünemiyor. Ve böyle bir durumda yani sünnetin önemli olup olmadığını göstermek açısından Pavlus ne yapıyor? Timoteus'u sünnet ediyor. Şimdi biz Pavlus'a değil de yüzbaşının imanına baktığımızda bu Petrus'un görünümünü de okumuştum. Yani orada onun sünnetli olup olmaması önemli değildi. İman etti. Kendisi de ev halkı da kurtuldu. Yine İsa'nın zamanında aslında İsa'da da bu konuda örnek var ki zaten elçilerle Pavlus da oradan hareket ediyor. Matta 8. bölümde İsa Kefernaum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip "Ya Rab" diye yalvardı. "Uşağım felç oldu. Evde yatıyor, korkunç acı çekiyor." İsa gelip onu "iyileştireceğim." dedi. Şimdi bu yüzbaşı bir putperest.
5: Evet.
6: Onun evine gitmemesi lazım. Ama İsa ne diyor? "Ben evine gidip iyileştireceğim." diyor. Sonra işte gelmesine gerek yok diyor ve İsa da böyle imanı görmedim diyor ve uşak iyileşiyor. Ama İsa ne yapıyor burada? Sünnetsiz olan bir kişiyi, bir kişinin uşağını bereketliyor. Yani şifayla bereketliyor. Demek ki İsa da sünnetin asıl bir konu olduğunu değil, iman olduğunu, imanın önemli bir konu olduğunu anlıyordu ve böyle yaklaşıyordu. Ve elçiler de bunu gördükleri için zaten bu öğretiyi oluşturdular.
5: Evet. Anladım hocam. Elçilerin İşleri 15. bölüm 1. ayette Yahudiye'den gelen bazı kişiler Antakya'daki kardeşlere siz Musa'nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız diye öğretiyorlardı. Böyle bir bilgi var Kudüs Konseyi'nde ve pardon elçilerin işlerinde. Kudüs Konseyi'nde de bunun gerekli olmadığı söyleniyor hocam. Merak ettiğim şu, ilk Hristiyan toplulukları içerisinde sünnetin kurtuluş için gerekli olup olmadığı konusunda niçin böyle bir görüş ayrılığı var? Dediğiniz gibi yine toplumsal kültürel bir kod mudur bu?
6: Yani toplumsal kültürel ve yasa aslında daha bağlayıcı olanı yasa oluyor. Toplumumuzda on emir olarak biliniyor. Yani on emir de sünnetten söz etmiyor ama yani işte sayılara göre verilen sayılardan birisi. Yani önemsiz olan işte 613 tane yasa olduğundan söz ediliyor. 613 tane. Bunlardan bazıları daha önemli, bazıları daha önemsiz. Ama bu 10 emir başlığında özetlenenler bütün yasayı özetliyor. Şimdi buradaki kişiler yasaya bağlı oldukları için hala İsa'nın kurtuluş müjdesini anlayamıyorlar. Yani bunu ya tamam ruhları İsa'yı arıyor, oradaki kurtuluşu görüyor, Mesih olduğunu kabul ediyor, birçok mucize yaptı, hastaları iyileştirdi, ölüleri diriltti, kendisi insanların günahlarını üstlenmek için öldü, üçüncü gün dirildi, göğe yükseldi. Yani hepsine tamam diyor, iman ediyor, yani iman ediyor. Ama işte bu eski antlaşmadaki yasayla ilgili bağları müjdeyle tam bağdaştıramıyor.
5: Evet.
6: Yani buna bağlı olarak da eski fikirlerinden hareket ediyorlar. İsa ne dedi? Dağdaki vaazda. Bugün birkaç kez böyle küçük değindik o konulara. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden kutsal yasadan ufacık bir harf ya da nokta bile olmayacak. İsa Mesih neyi anlatmaya çalışıyordu burada? Kutsal yasadan en küçük harf ve nokta eksik olmayacak. Yani yasayı tamamlayıcısı, yasanın tamamlayıcısı kendisinin olduğunu söylüyor. Ve bu yasanın tamamlanması aslında hem Musa'dan sonraki peygamberler tarafından hem de İsa tarafından doğrulanmış oluyor. Nasıl oluyor? Yeni antlaşmayla. Yani evet. İsa ile yapılan antlaşmayla tamamlanmış oluyor. Ve artık yasadan özgür ama yasaya bağlı ama yasadan özgürüz. Yani hangi konularda yasaya bağlıyız? Diyelim ki on emirde adam öldürmeyeceksin diyor. Yani evet. Bu bugün de iyi olan bir şey. Ama hangi konularda yasayı yerine getirmiyoruz? Kurban konusunda. Çünkü İsa Mesih günahlarımızın yargısına karşılık fidyedir. Kurbandır. Kendisi kurbandır. Tek kurbandır. Evet. Yani bu konuda İncil'de çok açık ve net var. Net öğreti var. Yani İsa Mesih bizim günahlarımızın yargısına karşılık kurbandır.
5: Evet.
6: Fidye olarak ölmüştür. İşte o zaman bu durumda yeni antlaşmanın İsa'nın verdiği öğretiye göre ilerlediğini görüyoruz.
5: Evet.
6: Ve buna eski antlaşmayı da yeni antlaşmayla birlikte yorumlamak lazım. Kısaca şunu da söyleyebilirim bir yorum bilimi açısından. Şimdi bizler İsa Mesih'in hayatına baktığımızda ve onun öğretisini anlamak için en iyi mektuplardan anlıyoruz. Çünkü neden? İsa'nın öğrencileri ya da kayda geçirenler, öğrencisi olmasa bile tanıklıklara başvurarak kayda geçirenler onun hayatına bakarak öğreti verdiler ve açımladılar. Evet. İşte İsa'nın sünnet hakkında bir öğretisi yok ama az önce söylediğim gibi de kendisine gelen sünnetsiz bir yüzbaşının uşağını iyileştirdi.
5: Evet.
6: Yani buradan yola çıkarak öğreti gelişiyor. Sonra mektuplardan İncil bölümlerine bakıyoruz. Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Orada İsa Mesih'in öğretisini ve hayatını görüyoruz. Ve bütün İncil bölümlerinden Tevrat dediğimiz ya Tevrat olarak kabul edilen eski antlaşmaya bakıyoruz. Ve böyle yorumluyoruz. Yani yorumlamak böyle oluyor. Sadece bir yere, sadece on emre ya da sadece İsa'nın yüzbaşının
5: yeni anlaşmaya,
6: uşağını iyileştirmesine, yeni antlaşmaya değil yani.
5: Daha bütüncül bakmak
6: bütüncül
5: gerekiyor.
6: Bütüncül bakmamız lazım.
5: Evet.
6: Ve o zaman bir tutarsızlık yok. Kutsal kitap başından sonuna kadar tutarlı bir kitaptır.
5: Teşekkür ederim hocam. Evet, diğer sorum şu şekilde. Yasanın tekrarı 10. bölüm 16. ayette yüreklerinizi Rabbe adayın ifadesi İbranice'den birebir çevrildiğinde yüreklerinizi sünnet edin demek oluyor. Ama Yahudi yasalarında fiziksel sünnet de zorunlu. Kutsal kitapta Tanrı'nın nasıl istediği bedensel sünnet mi yoksa ruhsal bir dönüşüm mü sizce?
6: Evet, aslında bu soru bütün bu konuşmamızı da toparlıyor gibi görünüyor.
7: Aynen öyle hocam.
6: Yerinde. Yani kutsal kitapta Tanrı'nın istediği bedensel mi yoksa fiziksel mi yoksa ruhsal dönüşüm mü diye baktığımızda bunu diyor, yüreklerinizi sünnet edin. Yani bu fiziki olarak mümkün olmayan bir şey. Ayetlere bakalım. Yaratılış 17-11'de sünnet olmalısınız. Sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. Bu ayete göre Tanrı ile yapılan antlaşmanın belirtisidir, işaretidir.
7: Evet.
6: İşte Hezekiel 44-7'de yüreği ve bedeni sünnet edilmemiş yabancıları tapınağıma aldınız. Bana yiyecek olarak yağ, kan sunmakla tapınağımı kirlettiniz. Böylece iğrenç uygulamalarınızla antlaşmamı bozdunuz diyor. Kimi diyor? Kime diyor? İsrail halkına bunu söylüyor. Yani yüreği ve bedeni sünnet edilmemiş. Yani tamam bedenini anlıyoruz ama yüreği sünnet edilmemiş. Yani iman etmemiş, imansız olmayan putperest kişilere aldınız diyor. Yine Hezekiel'de 44-39'da Egemen Rab şöyle diyor. Yüreği ve bedeni sünnet edilmemişlerden, İsrail halkı arasında yaşayan yabancılardan hiçbir tapınağıma girmeyecek. Ama ulusları onlar kabul ediyorlardı. Aslında bugün biz de yani sünnete bu eski antlaşmada ya Musa peygamber dönemindeki önemi vermiyoruz. Ama bir kişi iman etmemişse Rab'le bir ilişki kuramıyor. İsa Mesih'in günahlarının yargısına karşılık ölüp dirildiğine iman etmiyorsa o zaman Tanrı ile bir ilişki kuramıyor. Bu yürekle ve imanla ilgili olan bir konu. Nasıl orada yüreği ve bedeni sünnet edilenler tapınağa girmesin dediğinde bugün biz de sonsuz yaşama sahip olmak için yani sünnetten çok sünnet olmak yerine İsa Mesih'e iman ediyoruz. Ve Romalılar 4'te şunu da yazıyor. Nitekim iyi işlerine bakmaksızın Tanrı'nın aklamış saydığı kişinin mutluluğunda Davut da şöyle diyor diye devam ediyor.
7: Evet hocam, peki ben bir şey soracağım şimdi. Elçilerin işleri 15. bölümde Yahudi olmayan imanlılar için sünnet şartı kaldırılıyor. Bu karar Hristiyanlığın Yahudi bir mezhepten evrensel bir dine, bir inanca dönüşmesinde nasıl bir rol oynadı sizce?
6: Tabii ki yayılmasında etkili oldu. Ve o dönemde kişiler işte sünnet olduklarında Galatyalılar mektupta da Paulus bunu söylüyor. Yasayı yerine getireceksiniz. Ama yeni yasa, yeni antlaşmaya baktığınızda artık nedir? Sizler İsa'ya aitsiniz ve ona ait bir yaşam sürdüreceksiniz diyor. Yani bu o günkü topluma baktığımızda Grek toplumlara ya da uluslardan olanlara baktığımızda sünnet çok çok önemli bir problem. Yani bunu görüyorlar. Yani bunu yapmak istemiyorlar. Burada anlatmayacağım ama size anlattığım o hikayede olduğu gibi. Bugün bu toplumda da yani birçok kişi sünnet olmaya fazla istekli olmayabiliyor.
7: Evet.
6: Ama gelenek olarak bunu yapıyorlar. Ve sünnetin kaldırılması aslında bir yükün kaldırılması anlamına geliyor.
7: Evet.
6: Yani kişilerin önünde iman etmesine engel olan bir durum kaldırılıyor. Çünkü sünnetle kurtulmuyor. Neyle kurtuluyor?
7: İmanla kurtuluyor.
6: İmanla kurtuluyor. İsa Mesih'in günahlarının yargısına karşılık ölüp dirildiğine iman etmekle kurtuluyor.
7: Evet. Peki hocam, Paulus'un sözlerine göre eski sistem yasayla birlikte anlaşmanın işaretleri idi. Ama bu sistem iman ile Mesih şekline dönüşüyor.
6: Evet.
7: Bu iki farklı kurtuluş anlamına gelmiyor değil mi? Böyle bir model çatışması yok yani aralarında.
6: Yok yani bir kutsal kitapta bizim gelişen vahiy dediğimiz bir kavram var. Yani bir konu geçiyor ama gerçek anlamını İsa'da kazanıyor. Hı. Ve nihai olarak da Mesih döndükten sonra her şey tam olacak. Şimdi bu süre içerisinde yani döneme bakmak gerekiyor. Musa peygamberin dönemi var. Yani İbrahim peygamberin dönemi var. Yani onunla sünnetle ilgili konuştuğumuz için İbrahim peygamberin dönemi var. Sonra Musa peygamberin dönemi var. İşte antlaşma var. Öbür tarafta İsrail halkıyla yapılan antlaşma var. Ve Tanrı yasa aracılığıyla Musa peygamber döneminde halkıyla halkın yasayla yaşamasını istiyor. Yani kendisiyle bir ilişkisinin olması için yasayla yaşamasını istiyor. Ama İsa Mesih'te ise artık bu yasanın sünnet bölümü kalkıyor ama iman kalkmıyor.
7: İmanın.
6: Şimdi şu da çok önemli bir şey. İlke devam ediyor.
7: Yani, aslında evet.
6: Evet, ilke devam ediyor. Yani bu yüreğin sünnetli olup olmamasına baktığımızda nedir? Tamam, eski antlaşmanın bazı bölümleri kalkıyor ama aynı zamanda devam ediyor. Ne devam ediyordu? İşte kurban kalktı ama ilke devam ediyor. İlkede de ne var? İsa Mesih'in kurban olduğuna,
7: olması.
6: Evet, iman etmek var. Ki Tanrı imanı bütün uluslara veriyor ve bunu sünnete bağlı olmaksızın kurtulan insanların İsa Mesih'in zamanında Tanrı'nın egemenliğine gireceğini söylüyor. Tanrı diyor işte bana ait olan bütün ulusları, evet yani bana ait olan bütün ulusları çağıracak ve çağırıyor yani bugün. Evet. İmana bağlı
7: İmana
6: olarak.
7: İmana bağlı olarak, evet. Peki hocam, son olarak şunu soracağım bu konuyla alakalı. Bugün bir insan Tanrı'ya yaklaşmak için dışsal dini işaretlere mi, sünnet gibi mesela, yoksa gerçekten imana mı ihtiyaç duyuyordur?
6: Yani aslında konuştuğumuz konu hep bu çerçevede. Ama iman yoksa zaten bir kurtuluş yok. Yani şöyle bir örnek vereyim belki. İşte bir bardak su içeceksiniz de bardağı alıp su koymuyorsunuz. Yani evet. içi boş. Yani nedir? Aslında bunun içini, yüreğini dolduran iman ve bir kişinin ritüellerle değil de Tanrı'yla gerçek bir ilişkisi olması lazım. Bu da imana bağlı olarak gerçekleşiyor. İsa Mesih ne dedi? Yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Yani benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız babamı tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz. Onu gördünüz. Yani İsa yol, gerçek ve yaşam benim dediğinde, benim aracılığım olmadan Tanrı'ya yani babaya gelemezsiniz dediğinde imanı anlatıyor. Kendisine iman edilmesini gerekiyor. Artık onu tanıyorsunuz dediğinde kendisini söylüyor. Onu gördünüz. Kimi gördüler? İsa Mesih'i gördü o insanlar. Ve bugün biz de kutsal kitap okuduğumuzda, İncil'i okuduğumuzda neyi görüyoruz? İsa'yı görüyoruz. Ne yapıyoruz? İsa'ya iman ediyoruz. O zaman böyle bir durumda sünnet bizim için dışsal bir olay ve yeni antlaşma döneminde kalkmıştır.
7: Tamam hocam, teşekkür ederim. Önemli olan iman diyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Çelişkiler ve İncil programının sonuna geldik. Bugün sünnet konusunda çelişki gibi görünen noktaları birlikte ele aldık. Ve ilk bakışta farklı gibi görünen bu ayrıntıların aslında metinlerin dikkatli ve bütüncül bir şekilde incelendiğinde anlam kazandığını da görmüş olduk. Her bir sorunun kendi içinde bir açıklaması olduğunu anladık ve bu farklılıkların metinler arasında bir çelişki oluşturmadığını da değerlendirmiş olduk. Belki de asıl mesele metni yüzeyde değil, bağlam içerisinde ve dikkatli okuyabilmekte yatıyor. Pastör İsmail Kulakçıoğlu bizlere bu yolculukta güzel açıklamalarda ve ciddi bilgilerde verdi, sağ olsun. Teşekkür ediyoruz İsmail Bey sizlere.
6: Bir şey değil, severek, sevinçle.
7: Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip etmeyi unutmayın lütfen. Soru ve görüşleriniz için de soru@radyomaranata.com'dan bizlere yazabilirsiniz. Bizimle kalın, gerçeğin peşindeki bu yolculukta bizden ayrılmayın. Esenlikler diliyoruz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyoruz. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
6: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsin.
8: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
6: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bu program serimiz boyunca aslında Hristiyanlığın dünya mirasına olan katkılarını konu alıyoruz. Ve bugün de Hristiyanlığın iş ilişkilerine ve ticarete nasıl katkıda bulunduğunu ele almaya çalışacağız. Öncelikle hoş geldin Göksel, nasılsın?
2: İyiyim, sağ ol Aydın. Hoş bulduk. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Direkt aslında şu soruyla başlamak istiyorum. İşveren ve işçi ilişkileri konusuna girmek istiyorum. İşveren işçi ilişkileri hakkında Hristiyanlık ne söylüyor Göksel ve nasıl etkilemiştir?
2: Evet, güzel bir soru, çünkü kutsal kitap bununla ilgili bize birçok bilgi veriyor. Tabii kutsal kitabın yazıldığı antik döneme göre bakıldığında bunu işçi işveren ilişkisi gibi değil ama köle efendi ilişkisi olarak okuyoruz. İşçi için şöyle söylüyor kutsal kitapta, diyor ki: "Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla saf yürekle dinleyin. Bunu yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için yapmayın. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin. İnsanlara değil, Rabbe hizmet eder gibi gönülden hizmet edin. Çünkü ister köle, ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını biliyorsunuz." Bu kısım neden önemli? Çünkü hatırlarsan ilk programımızda hatta bahsetmiştim. 1. Korintiler 10.31'de şöyle diyordu: "Ne yersek, ne içersek, her ne yaparsak Tanrı'nın yüceliği için yapacağız" diyordu. Burada da aynısını görüyoruz. Sanki biz bir işçi olarak çalıştığımızda patron için değil veya patronun gözüne hoş görünmek için değil, onu hoşnut etmek için değil, aynı zamanda Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini yerine getirmiş oluyoruz. Tanrı için bu hizmet yüreği gerçekten oldukça önemli. Aklıma şey geliyor mesela, bildiğimiz gibi İsviçre değil mi? İsviçre'de mesela yapılan ne varsa inanılmaz bilinir. Yani İsviçre'de bir saat üretildiğinde en iyisi üretilir. İsviçre'de çikolata üretildiğinde en iyisi üretilir. Neden? Çünkü orası, belki bilmeyenler vardır, dinleyicilerimize de söyleyelim, Protestanlığın çıkış noktası, reformun çıkış noktasının olduğu ülkelerden bir tanesi İsviçre. Ve orada şunu görüyoruz, oradaki halk şunu düşünüyor: o saati üretirken bu saati herhangi birisine vermek için değil, fakat bunu sanki krallar kullanacakmış gibi, bunu sanki Tanrı, bir anlamda mecazi anlamda söylüyorum, koluna takacakmış gibi o derece özenle onu üretmeye çalışıyorlar. Veya bir çikolata, bunu çok önemli birisine, yani herhangi birisine değil ama çok önemli birisine veriyormuş gibi, sanki Tanrı o çikolatayı yiyecekmiş gibi o özenle onu üretiyorlar. O zaman baktığımızda, eğer biz ne yaparsak yapalım Tanrı'nın yüceliği için, onun görkemi için yaparsak, en iyi yapmak için kendimizi zorluyoruz. Ve ondan sonra da şunu fark ediyoruz, yani dolandırıcılıklar, işte maldan çalmalar değil mi, eksik gramaj hataları, şunlar vesaire, bunları nasıl kutsal kitapla uzaktan yakından alakası olmayan hileler olduğunu görüyoruz. Peki işçiler için bunu söylüyor, patronlar için, işverenler için ne söylüyor? Diyor ki: "Ey efendiler, siz de kölelerinize aynı biçimde davranın. Artık onları tehdit etmeyin. Onların da sizin de efendinizin göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını biliyorsunuz" diyor Rab. O dönemde şunu görüyoruz, bazen bir işçi iman ediyordu, sonra patronu da iman ediyordu. Bu sefer işçi şöyle düşünebiliyordu: yani nasılsa artık patronum da iman etti, biz aynı kiliseye gidiyoruz, kardeşiz o zaman. Ben işimi çok iyi yapmasam da olur. Ama Tanrı diyor ki hayır, işini aynı ciddiyetle yap. Veya tam tersi, patronlar arasında şunu düşünenler oluyordu: yani nasılsa işçim de benim kardeşimdir, ben ona hani daha da fazla şey yapabilirim, ondan faydalanabilirim, ekstra uğraştırabilirim, belki daha az ücret verebilirim. Evet, ama bunu yapmayın diyor. Çünkü o dönemde gerçekten baktığımızda düşünebilir dinleyiciler, neden efendi köle olarak anlatılıyor? Bu çok şık bir ifade gibi gelmeyebilir ama o dönemin antik durumunda bu normaldir. Yani o çağda efendiler vardı, köleler vardı ve inanın efendiler kölelerine hiç de iyi davranmazlardı. Bu dönemde baktığımızda İncil'in bu konuda gerçekten devrimsel bir niteliğe eriştiğini görüyoruz. Sizler artık diyor Mesih'te kardeşsiniz ve ikinizin de efendisi göklerdedir. O zaman sen de işçini ezmeyeceksin, maaşını zamanda vereceksin, onu tehdit etmeyeceksin gibi bir yaklaşım görüyoruz.
0: Hı hı. Ve tabii burada şunu da vurgulamamız gerekiyor. Burada köle efendiden bahsederken zaten göksel'de biraz değindi. O çağın şartlarının getirdiği bir şey elbette. Ama burada da kutsal kitaptaki kölelik anlayışının öyle günümüzde anladığımız gibi bir yapı olmadığını da görüyoruz. Yani belki Yeşilçam filmlerinde var, Tarkan'ın filmlerinde mesela şey vardı, kürek mahkumları vardı, böyle kırbaçla daha hızlı çalışın, daha hızlı kürek çekin gibi. O şekilde bir şey değil aslında, bu bir yine antlaşmaya bağlı bir iş ilişkisidir ve kölelerin de hakları olduğunu görüyoruz. En azından Tanrı'nın o yasasında, yani Tanrı'nın yasasına uyan halklarda bu yasanın olduğunu, bu hakların olduğunu görüyoruz. Haliyle bu kafamızda canlandırdığımız gibi bir ilişki değildir. Bunu günümüzde çok rahat bir şekilde işveren ve işçi ilişkileri olarak yorumlayabiliriz. Buna ek olarak mesela kutsal kitabın aslında çalışkanlığı ve dürüst çalışmayı da yücelttiğini görüyoruz. Mesela Süleyman'ın Özdeyişleri 10. bölüm 4. ayette diyor ki, tembel eller insanı yoksullaştırır, çalışkan el zengin eder diyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 12:24'te de diyor ki, çalışkanların eli egemenlik sürer, tembellik ise köleliğe götürür diyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 13. bölüm 4. ayette, tembel canının çektiğini elde edemez, çalışkanın istekleri ise tümüyle yerine gelir diyor. Haliyle bu kitabın çalışkanlığı da bu şekilde yücelttiğini, hem de dürüst çalışmayı da yücelttiğini görüyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum Göksel. İşveren işçi ilişkilerinden bahsettik ama günümüzdeki belki sorulardan birisi budur. İnsanlar işte işçileri nasıl daha iyi yönetebiliriz, nasıl daha verim alabiliriz gibi sorular düşünüyorlar ve bunun için iş dünyasında ortaya atılmış çeşitli liderlik yöntemleri var, çeşitli liderlik ilkeleri var. Peki Hristiyanlığın bize öğrettiği liderlik anlayışı var mıdır? Nedir bu? Onu sormak istiyorum.
2: Evet Aydın, bu noktada gerçekten önemli çünkü Hristiyanlıkla birlikte liderlik anlayışı da değişti. Daha öncesinde hep liderlerin biraz otoriter, biraz böyle kendi altındaki insanları ezer bir şekilde yönettiğini biliyoruz. Hatta bizim ülkemiz coğrafyasında da aynı şekilde değil mi? Böyle masaya yumruğunu sert bir şekilde vuran liderler daha çok beğeniliyor. İşte acımasız liderler daha çok seviliyor. Korkuyla karışık o kişileri takip etmeye daha meyilli oluyoruz. Ama İncil'e baktığımızda İsa'nın liderlik modelinin bunlardan tamamen farklı olduğunu görüyoruz. Bu neden önemli? Çünkü şu anda bile eğer Orta Doğu'da böyle baskın liderlik seviliyorsa, düşünün ki bundan 2000 yıl önce bu nasıl daha ilginçti İsa'nın verdiği örnek ve bu nasıl bütün bu tabuları yıkan, bu bilinen ne varsa aslında ezip geçen, o anlamda bir devrim niteliğinde bir liderlik modelini görüyoruz İsa Mesih'te. İlk olarak şunu söylüyor İsa normalde, ben diyor size hizmet etmeye geldim. Bunda nerede görüyoruz? İşte bir yerde öğrencilerin ayaklarını yıkamak istiyor. Ayak yıkamak neden önemli? Normalde ayak yıkayan kişi ayağı yıkanan kişiden daha düşük seviyededir. Ve o dönemde de Orta Doğu'da birisi geldiğinde işte o evdeki köle kimse o gelen misafirlerin ayaklarını yıkıyor. Şimdi İsa Mesih bunu yapmak istediğinde herkes diyor ki, yani olur mu? Hani bu nasıl mümkün olabilir? Sen öğretmensin, sen Mesih'sin, ayak nasıl yıkayabilirsin? Bunu yapmasını garip karşılıyorlar ama İsa Mesih aynı zamanda başka yerde şunu da söylüyor. Aranızda diyor, en büyük olmak isteyen en küçük olsun. Aranızda en büyük olmak isteyen, en çok hizmet eden, en çok hizmetkar olan olsun. Şimdi günümüzde de ilginçtir ki bu modern çağdaki liderlik örneklerinde artık hizmetkar önderlik, hizmetkar liderliği çok fazla seküler yaşamda da görüyoruz. İş yaşamında da görmeye başladık, duymaya başladık. Ve onlar belki bu örnekleri İsa Mesih üzerinden vermiyorlar anlatırken eğitimlerinde. Ama bunun özünün İsa Mesih'ten geldiğini biz biliyoruz. Şu anda da aynı şekilde sadece insanlara şunu yap, şunu yap, şunu yap diyen bir lider değil ama onlarla beraber yapan, onlarla beraber onlarla beraber büyüyen, onlarla beraber onlarla ilgilenen, onların bütün ihtiyaçlarıyla ilgilenen, sadece işle ilgili konuşmayan ama özel hayatıyla ilgili de konuşan, hı-hı, onlarla bir paydaşlıkta bulunan önderlik tipinin şu andaki şirketlerde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. O zaman İsa Mesih ne yapmış oluyor bu sayede? Diyor ki ben sadece size şunu yap, şunu yap, şunu yap diyen bir patron gibi gelmedim. Ben size kul demiyorum ama size dost diyorum. Sizinle arkadaş olmaya geldim. Sizinle beraber bu yolu yürümeye geldim. Size örnek olmaya geldim. Ve hı-hı, size nasıl hizmet etmeniz gerektiğini öğretmeye geldim. Bugün de bizler Mesih takipçileri olarak, kiliselerdeki önderler olarak her zaman bu hizmetkar liderlik modelini elimizden geldiğince Rabbin lütfuyla devam ettirmeye çalışıyoruz.
0: Evet, ve bu da aslında günümüzde en etkili bence yönetim biçimlerinden biridir. En etkili liderlik yöntemlerinden biridir. Kendi iş tecrübelerimden de deneyimlediğim, hissettiğim şey odur. Burada da aslında İsa'nın buna öncülük ettiğini, İsa'nın konuda rehberlik ettiğini görüyoruz. Tabii ki sadece İş anlamında değil, her konuda, öğretmenlik konusunda da, ruhsal konularda da, belki rehberlik olma konusunda da İsa bize bu konuda hizmetkar liderlik örneğini veriyor. Peki şunu sormak istiyorum Göksel, İsa'dan bahsettik ama İsa'nın para ile ilgili öğretileri var mıdır? Yani parayı nasıl kullanmalıyız ya da paraya nasıl yaklaşmalıyız, insanın para ile olan ilişkisi hakkında İsa ne söyler bize?
2: Evet, aslında Aydın, çok fazla bölüm var müjdede. Yani hı-hı, örnek versek şu anda süremizi geçer.
0: Evet, ama genel olarak bahsedebiliriz.
2: Evet, ama eğer bir cümleyle anlatmak gerekirse şunu diyebiliriz. İsa'nın gözünde para asla ve asla temel amaç değil, sadece bir araçtır. İsa Mesih'in gözünde insanlar birden fazla efendiye tapmamalıdır. Birden fazla efendiyi hoşnut etmeye çalışmamalıdır. Ve bu örneği verdiğinde, bu birden fazla efendi örneğini verdiğinde diğer kullandığı terim mamon. Mamon da parayla ilişkilendirdiğimiz bir terim, kutsal kitapta gördüğümüz. O zaman İsa şunu söylemeye çalışıyor. Hem parayı hem beni sevemezsiniz. Hem paraya kulluk edip hem de bana kulluk edemezsiniz. O zaman İsa'yı seçmek demek, bir anlamda paraya kulluk etmekten, paraya tapmaktan, parayı amaç edinmekten uzaklaşmak demektir. Dünyada gördüğümüz şey şudur, insanlar sürekli paradan bahsediyor değil mi? Yani şurayı aldım, şunu sattım, şu kadar fiyatı olmuş, işte maaşım şöyle oldu, bu böyle oldu. Sürekli paradan bahsediyoruz, bir şeyleri almaktan, satmaktan bahsediyoruz. Ama Tanrı'dan ne kadar konuşuyoruz? Tanrı'nın işlerinden ne kadar bahsediyoruz? Onun yaptığı işlerle ne kadar ilgileniyoruz? O zaman bugün hala devam eden bir sorun değil mi bu paraya karşı olan bir anlamda zafiyetimiz. Ama İsa parayı tamamen kötüleyip çok gereksiz bir şeymiş gibi de bize anlatmıyor. Para kazanmanın önemli olduğunu biliyoruz. İhtiyaçlarımızı gidermek için buna ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ama parayı bir amaç haline getirmiyoruz. Sadece Tanrı'ya hizmet etmek için, onun istediği şekilde yaşayabilmek için parayı uygun bir şekilde araç olarak kullanıyoruz. Bir anlamda Rabbin bize verdiği bu parayı, evet, iyi bir kahyalıkla, iyi bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz.
0: İsa'nın kahyalık örneği aslında çok güzel bir örnek ve bizim yaşamımızda bize rehberlik edecek çok önemli konulardan birisi. Yani malın asıl sahibinin Tanrı olduğunu hatırlamamız önemli. Çünkü kahya dediğimiz kişi kimdir? Kahya aslında bir kişi adına o kişinin malını gözeten, o kişinin malını yöneten, örneğin bir kişinin çiftliği varsa o çiftliğin başında duran, işçileri yöneten, belki para akışını yöneten kişidir. Ama günün sonunda kime hesap veriyor? Efendiye hesap veriyor. Ve biz de kendi dünyasal servetimize bu gözle yaklaştığımız zaman, kahyalık gözüyle yaklaştığımız zaman, o zaman günün sonunda Tanrı'ya hesap vereceğimizi hatırlıyoruz. Ve bu sadece tabii ki para için değil, zaman yönetimi için de öyle. Örneğin mesela şu anda aklıma geldi. Zamanımızı nasıl kullandığımız konusunda da günün sonunda Tanrı'ya hesap vereceğiz. Çünkü nihayetinde bütün bunları bize sağlayan Tanrı'nın kendisidir. Bize o maddiyatı sağlayan da, evet, bize o zamanı sağlayan da Tanrı'nın kendisidir. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra aslında biraz ticaret konusuna girmeye çalışacağız. Hristiyanlık kapitalizme nasıl bakıyor gibi iddialı konulara ele almaya çalışacağız. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında tekrardan birlikteyiz. Kısa bir aranın ardından karşınızdayız. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün Hristiyanlığın Etkileri programında iş ilişkilerini, ticareti konu alıyoruz. Bu konuda Hristiyanlığın yaklaşımı nasıl, ona bakmaya çalışıyoruz. Sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da arama kısmına @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Göksel, şu konuya girmek istiyorum aslında. Ticaret anlayışı hakkında Hristiyanlık ne söylüyor bize ve bu ticaret anlayışını nasıl etkilemiştir Hristiyanlık?
1: Yani bu ticaret anlayışının içerisine sen de müsaade edersen iş etiğini, Hristiyan ahlakının iş yaşamına olan etkilerini de ekleyerek bahsetmek istiyorum. İncil'de çok temel öğretiler var. Bunlardan bir tanesi elbette komşunu kendin gibi sev. Eğer biz komşumuzu kendimiz gibi seveceksek, kim kendisine bilerek zarar vermek ister normal şartlarda? Kimse vermek istemez. O zaman biz de komşumuza zarar vermemeliyiz. Yani ticaret ilişkilerinde işte gramajlarda çalma gibi olsun veya bir bina yaptığımızda çimentosunu veya demirini eksik kullanma gibi olsun, bu tarz hileli yollara başvurmak elbette ki İncil'in kesinlikle karşısında durduğu yanlış bir yaklaşım ticarette. O zaman dürüstlük, ticarette dürüstlük çok önemli. Bu da tabii ki bizi ikinci noktaya getiriyor. Yalan söylemeyeceksin öğretisi. Yani bizler imanlar olarak yalan söylemeye herhangi bir şekilde kılıf bulmamalıyız. Bazılarımız şunu düşünebilir, özellikle dinleyicilerimiz de diyebilir. Yani ben öyle bir iş yapıyorum ki yalan söylemek zorundayım. Eğer yalan söylemezsem işimi yapmam mümkün değil. Veya ben öyle bir iş yapıyorum ki rüşvet vermek zorundayım. Eğer rüşvet vermezsem bu işimi yapmam mümkün değil.
0: Para kazanamam.
1: Elbette. Veya bazı ahlaksızlıklara göz yummalıyım iş yerinde. Çünkü böyle yapmazsam işimi kaybederim gibi yaklaşımlar var. Ama bunların hiçbirisi Tanrı'nın bizim yapmamızı istediği, davranmamızı istediği şekilde davranmamıza engel olacak mazeretler değil Aydın. Yani bu noktada müsaade edersen bir örnek vermek istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Yakın zamanda okuduğum bir kitapta bu örneği gördüm. Bir imanlı bir kız kardeşimiz bir biletleme şirketinde çalışıyor. Uçak bileti satan bir şirkette çalışıyor. Çağrı merkezinde. O şirketi arıyorlar. Ona soruyorlar. Diyor ki şu noktadan bu noktaya ne kadar bilet? Diyor ki o da diyelim işte 1000 lira. Daha ucuzu var mı diye soruyor arayan kişi. Şimdi kız bakıyor başka firmalarda var. Ve bunu söylemeye de bilir ama diyor ki var evet şuradan alırsanız diyor. Ama başka bir şirket. Orada diyor 920 liraya alabilirsiniz. Ve bunu duyan patron, tabii ki bu çağrı merkezindeki konuşmalar dinleniyor. Evet. Bu kişiyi kenara çekiyor, kızıyor, bağırıyor. Sen niye böyle yapıyorsun? Çünkü o kişi ondan sonra ki tamam ben oradan alayım diyor. Kapatıyor, gidip o şirketin çağrı merkezini arayıp alıyor. O zaman bu kız kardeş ne yaptı? Yanlış bir şey mi yaptı? Hatalı bir şey mi yaptı diye düşünebiliriz. Ama çok ilginç bir şey oluyor. Bu patronu bu kardeşimizi işten çıkarmaya karar veriyor. Diyor ki ben seninle çalışmak istemiyorum çünkü diğer herkes yalan söylüyor. Ve 1000 liralık bileti en ucuz biletmiş gibi satabiliyor. O zaman tam bunu işten çıkarmak istediği zamanda onların anlaştığı başka bir şirket var. O da müşteri memnuniyetini ölçen bir anket yapıyor onlar için. Ve bakıyor ki anket arasında en yüksek notu alan bu kız kardeştir. Herkes çok memnun. Demek ki evet diyor, yani insanlar böyle düşünüyor. Geri bildirimlere bakıyor. Diyorlar ki ben ne olursa olsun bu şirketten alışveriş yapmak istiyorum. İşte ben daha önce hiç bu kadar dürüst bir çağrı merkezi görevlisiyle konuşmamıştım. Ya da işte verdiğiniz hizmetten dolayı size çok teşekkür ederiz. Ne oluyor uzun vadede aslında bu kardeş işini kaybetmiyor. Kaybetmediği gibi işinde ilerleme, yükselme şansına erişiyor. Neden? Çünkü Rabbin gösterdiklerini yapıyor ve sağduyu sahibi bir kardeş oluyor. O yüzden doğruyu yapmak, doğruyu söylemek her zaman biz imanlar için önemlidir. Ama insanlar bunu anlamazlar. Kimileri bunu saflık olarak görebilir, kimileri hata olarak görebilir. Ama müsaadenle ufak bir noktaya değinip konuyu bağlamak istiyorum Aydın. Mısır'dan çıkışta okuduğumuz bir şey var. Tanrı diyor ki Musa ve Harun'a gidin Firavun'a söyleyin ki halkımı Mısır'dan çıkaracağım. 3 gün boyunca çölde yol alacağız. Kurban keseceğiz. Bayram yapacağız diyor. Fakat Firavun bunu anlamıyor, bunun nedenini. Ve diyor ki siz bunu istiyorsunuz çünkü tembelsiniz. Çünkü şöylesiniz, çünkü böylesiniz. Ve anlamıyor bunun gerekliliğini. Dünyada Hristiyan ahlakının neden gerekli olduğunu bazen anlayamayabilir. Neden yalan söyleyemiyorsun? Neden rüşvet veremiyorsun ki? Neden şunu yapamıyorsun ki diye düşünebiliyorlar. Ama Rabbimizin istekleri bizim için bağlayıcıdır. Kutsal kitap ayetleri bizler için bağlayıcıdır. Ve biz onun ilk etapta dezavantajını görüyor dahi olsak, Rabbin verdiği ölçülerde devam etmeli ve bunu iş hayatımıza, okul hayatımıza, aile ilişkilerimize, her alanımıza yansıtmamız gerekiyor. Hı hı.
0: Evet, ve sen konuşurken aklıma birkaç şey geldi aslında. Doğruluktan, dürüstlükten de bahsettik ve güzel bir örnek verdin, yaşamdan bir örnek verdin. Ve biz biliyoruz ki aslında kutsal kitaba baktığımız zaman en büyük doğruluk örneğinin iman olduğunu görüyoruz. Mesela Yaratılış 15. bölüm 6. ayette Avram Rab'be iman etti, Rab bunu ona doğruluk saydı diyor. Avram dediği kişi aslında İbrahim peygamberin önceki adıdır ve imanın bize doğruluk sayıldığını görüyoruz. Ve Filipililer 3. bölüm 8 ve 9. ayette de Elçi Paulus diyor ki kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım diyor. Aslında en büyük doğruluk eyleminin yine Mesih'in çarmıhına iman etmek olduğunu da görüyoruz. Ve bütün bu nitelikler Göksel'in verdiği örnekte olan gibi işte dürüstlük gibi, adil yaklaşmak gibi, insanlara gerçekten yardımcı olma isteği gibi bütün bu iyi niteliklerin Tanrı'dan geldiğini görüyoruz. Çünkü kutsal kitapta diyor bütün bu iyi şeyler ışıklar babasından gelir. Bütün iyi olan her şey ondan gelir diyor kutsal yazılarda. Kapitalizm konusuna biraz girmek istiyorum. Kapitalizm nasıl doğdu diye baktığımız zaman burada aslında Hristiyanlığın etkili olduğu ile ilgili bazı iddialar var. Ona bakmak istiyorum. Sonrasında Göksel'e soracağım aslında Hristiyanlık nasıl bakıyor kapitalizme diye. İlk olarak aslında kapitalizm nasıl doğdu diye soracak olursak aklımıza gelen ilk nokta tabii ki sanayi devrimi, buharlı makinelerin ortaya çıkması vesaire olacaktır. Yani önceden işçi dediğimiz aslında üreten kişinin elinde olan bu makinelerin daha sonrasında fabrikalara geçmesi, büyük makineler haline gelmesi ve artık işçilerin bir fabrikada gidip çalışmaya üretebilmek için ihtiyaç duymalarından ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak sosyoloji biliminin babalarından kabul edilen Max Weber diyor ki bakmamız gereken nokta burası değil, aslında insanların düşünce dünyasıdır. Ve reform ile beraber gelen düşünüş şeklindeki değişiklik de kapitalizmi aslında kapitalizmin öncülü olmuştur bir noktada diyor. Protestanlık reform ile beraber Batı Avrupa insanının düşünce yapısını değiştirince haliyle iktisadi, onların finansal düşünceleri de zihniyeti de değişiyor. Ve bu da kapitalist ruhun doğmasına, dolayısıyla kapitalizmin doğuşuna bizi götürdüğünü söylüyor Max Weber. Bunu örneklendirmeye devam ediyor. Diyor ki kapitalizmin Kuzeybatı Avrupa'da doğmasının ve bu bölgenin diğer bölgelere göre daha kolay uyum sağlayabilmesinin sebebinin de bu bölgede gelişmiş olan protestanlık olduğunu söylüyor. Örneğin Doğu Avrupa'ya göre daha Kuzeybatı Avrupa'da daha yaygın olduğunu görüyoruz. Ve Weber diyor ki protestan ahlakı olmasaydı o zaman kapitalizm de olamazdı. Protestanların ve Yahudilerin o dönemde yapısını inceliyor Weber ve diyor ki bu kişiler Katolik ve diğer mezheplere göre yüksek öğretime katılma oranları daha yüksek. Yöneticiler genelde bu kişilerden çıkıyor. Fabrikalardaki nitelikli ustalar bu kişilerden çıkıyor. Bu kişiler çocuklarını fen okullarına yolluyorlar ama Katoliklerde böyle bir şey olmadığını gözlemliyor Max Weber. O zaman diyor ki protestanlık demek ki gündelik hayatı da bir ibadet haline getiriyor. Gündelik hayata yaklaşımı da bir ibadet haline getirdiğini söylüyor. İbadeti işiyle özdeşleştirdiğini söylüyor ve aslında para kazanmanın kötü bir şey olmadığını aktardığını görüyor. Ama bununla beraber aynı zamanda protestan ahlakı para kazan, sonra onu harca, lüks bir yaşam sür, yani şatafat içerisinde harca gibi bir yaklaşımdan ziyade her zaman iyi çalış, para kazan. Para kazanmak kötü bir şey değildir ama bu parayı yine toplumcu ve faydacı bir şekilde harcamalısın, çarçur etmemelisin, benliğinin zevklerinin peşine düşmemelisin gibi düşüncelerin bu noktada etkili olduğunu görüyor Max Weber'de. Ve reformasyon sırasında da çeşitli protestan grupları da aslında bu konuda güçlü bir zihniyetin dönüşümünde katkıda bulunuyorlar. Hatta protestan ahlakını bilimsel devrime de bağlayanlar var. Ve bilimsel devrimin gerçekleşmesi 17. yüzyılda çok ciddi bir atılımla oluyor. Yine bu devrim protestanların çoğunluklu olduğu ülkelerde başlıyor. Peki kapitalizme Hristiyanlık nasıl bakıyor Göksel? Yani Max Weber böyle bir şey söylüyor ama İncil'in özünde böyle bir şey var mıdır? Bunu destekleyen bir yapı var mıdır?
1: Evet Aydın, yani Max Weber'in bu kitabını ben üniversite eğitimim sırasında okumuştum. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı kitapta. Yani kapitalizme veya diğer ideolojilere bakış açısı İncil'in çok da fazla değişmiyor aslında. İncil'in söylediği şey hakkı, hukuku, adaleti yerine koymaya çalışmak. Elimizden geldiği kadar Tanrı'nın burada bir anlamda elçileri olarak davranmamız, hareket etmemiz, tuz ve ışık olmamız insanlara. Eğer kapitalizm gözüyle bakarsak kapitalizmin iyi veya zorlu yanları olabilir. Başka sistemlerin de iyi veya zorlu yanları olabilir. Hiçbir görüş tam anlamıyla harikadır diyemeyiz. Ama harika olan bir şey varsa o da Tanrı'nın tasarısı, Tanrı'nın sözü, eksiksiz olan, tam olan, gerçek olan odur. Ancak diğer taraftan şunu da hatırlamakta fayda var. Kitaptan sen de bahsettin. Yani bugün Avrupa haritasını önümüze getirelim. Şöyle bir ortasından bir ekvator gibi bir çizgi çektiğimizde üstünde ve altında kalan ülkelerin iktisadi gelişimlerine, kültürel gelişimlerine baktığımızda çok net bir fark görüyoruz. Bu da gene birçok programda bahsettiğim 1. Korintiler 10:31 ile bağdaşıyor. Ne yaparsak yapalım Tanrı'nın yüceliği için yapma düşüncesi. Her ne üretirsek yaptığımız her işte, her çalışmada Rabb'i yüceltecek ve çalışmayı bir anlamda ibadet olarak gören bir yaklaşım senin de bahsettiğin gibi. Ama orada bir önemli nokta daha var. O da şu, bu kazanılan parayla şatafat içinde yaşamamak ama gerçekten İncil'in öğrettiği o sade yaşamı kullanmaya devam etmek. Bugün mesela dinleyicilerimiz benimle hemfikir olacaklardır. Bazen haberlerde görüyoruz işte şu ülkenin başbakanı işe bisikletle gidiyor. Veya işte şu kişinin makam odası ne kadar sadedir. Hiç belli değil yani bu kişi cumhurbaşkanı mı yoksa sıradan bir insan mı diye. Bütün bunların hepsi belki bu gördüğümüz şimdiki Avrupalı yöneticiler belki birebir de sorsanız inançlı kişiler olmayabilir, Hristiyan kişiler olmayabilir. Ama o kültürün nereden geldiğini gösteriyor. Bunların hepsi İncil'den gelen kültürel öğeler. Ve o kadar fazla Avrupa'nın içerisine nüfuz etmiş ki şu anda birçok kişi İncil'den uzak bir hayat yaşasa dahi İncil'in o halkta kökleşen bir takım değerleri hala bu şekilde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Sadelik, şatafattan uzak olmak, işte gösterişten uzak olmak gibi özellikler.
2: Peki Göksel, Hristiyanlık zenginlik ve yoksulluk konularına nasıl bakıyor? Bir denge kuruyor mu bunların arasında ya da ayrı bir yaklaşım tutuyor mu?
1: Evet, yani bu biraz açıkçası zor bir konu. Çünkü Hristiyan öğretisi temel anlamda çok zenginliği övmez. Yani çok parası olan kişiler daha bereketlidir, daha iyi oldukları için daha zenginlerdir gibi bir yaklaşım görmüyoruz. Tanrı yağmurunu iyilerin de üzerine yağdırıyor, kötülerin de üzerine yağdırıyor. O zaman maddi bereketler güzeldir, değerlidir ama Rab'le olan birebir ilişkimizi yansıtmaz. Bunun tersine ilk imanlıların mümkün olduğu kadar birbirlerinin ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini, birbirlerinin dertlerini çözmeye çalıştığını görüyoruz ve biraz daha paylaşımcı bir yaşam görüyoruz. İsa Mesih de aslında malını sürekli istifleyen kişilerle ilgili şunu söylüyor. O kişilerin bütün biriktirdikleri bir gün güve yiyecek, yok olacak, çürüyecekler. O her ne biriktirdiyse altını, gümüşü. Ama göklerde o hazineyi biriktirenin gerçekten o hazinesi daimi kalacak. Peki göklerde hazine biriktirmek nedir? Yardım etmektir. Aslında bir anlamda Hristiyan ahlakı ve onun parayla olan ilişkisi Rab bize verdikçe, Rab bizi maddi olarak bereketledikçe bize düşen görev bunu o durumu olmayan kardeşlerle, insanlarla paylaşmayı öğrenmek, bağış yapmak, o insanların dertlerini çözmeye çalışmak olmalıdır. Ez cümle şunu da söyleyeyim, zengin olmak günah değildir ama Rabbin bize verdiği maddi bereket bize bir sorumluluk da yüklüyor. O parayı nasıl kullandığımızla Rab çok ilgileniyor. O parayı sırf zevkimiz için veya kenarda biriktirmek için mi kullanıyoruz yoksa ihtiyacı olanla paylaşıyor muyuz? Rab buna dikkat ediyor.
2: İncil'de aslında çok net bir ifade de var. Yerdeki değil aslında gökteki değerleri düşünün. Hazineniz neredeyse yüreğiniz orada olacaktır diyor ve asıl hazinenin Mesih İsa'da yattığını, Mesih İsa imanda yattığını tekrardan anımsıyoruz. Aslında programın sonuna geliyoruz Göksel yavaş yavaş ve Sen biraz girdin, ben kısaca bahsetmek isterim. Tabii ki Hristiyanlıkta bir de bir bağış kültürü, hayırseverlik kültürü de var Hristiyanlıkla beraber gelen. Ve bu bağış kültürünün, yardımseverlik kültürünün, komşuya yardım etme, komşunu kendin gibi sevme değerlerinin modern iş dünyasında da aslında sosyal sorumluluk projelerinin ve etik iş uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bunlarla beraber bugün aslında üzerinde konuştuğumuz ticaret gibi konularla ilgili kavramların Eski Ahit'te de İncil'de de var olduğunu görüyoruz.
1: Şundan da bahsetmek istiyorum bitirmeden önce, bu hizmetkar liderlik örneğinden bahsetmiştik. Sonra şimdi hayırseverlikten, işte varlığımızı diğer kardeşlerin ihtiyaçları için paylaşmaktan da bahsettik. Bunu şöyle düşünelim. Biz, hiçbir şey bizim değil. Yani biz kendi kendimize var olmadığımıza göre, kendi kendimizi yaratmadığımıza göre, aklımızla, düşüncemizle veya bedenimizle kazandığımızı düşündüğümüz para da esasında bize ait değil. Her şey Rabbindir. Rabbin olmayan hiçbir şey yok. Ama görüyoruz ki Tanrı kendisi her şeye sahip olduğu halde kendini her şeyden yoksun bırakarak bizim aramızda yaşamaya razı olduğu. Bu gerçekten çok önemli. Yani dinleyicilere bunu tekrar ve tekrar üzerine basa basa söylemek isterim. İsa her şeye sahip olduğu, her şeyi yaratan olduğu halde aramıza geldi ve sorduklarında İsa'ya, hani Rabbi seni takip etmek istiyoruz, nerede yaşıyorsun dediklerinde İsa Mesih'in yatacak bir yeri bile o olmadığını söylediğini görüyoruz. Özel bir evi bile olmadığını söylediğini duyuyoruz. Demek ki İsa Mesih'in kendisinin parayla ilişkisinin nasıl olduğuna baktığımızda, İsa Mesih'in bizden nasıl bir yaşam beklediğini de görebiliriz. O her şeyden sıyrılıp bütün egemenliğinden, bütün zenginliğinden, her şeyin sahibi oluşundan sıyrılıp bizim gibi insan oldu, insan bedeninde yaşadı ve bizim uğrumuza hiçbir günahı yokken çarmıha gerildi ve bizim günahlarımızın kefareti olarak öldü. Ve bu açıdan baktığımızda İsa Mesih'in o hizmetkar liderlik örneğini de çok net görüyoruz. Bizim uğrumuza canını vermesinden bizi ne kadar sevdiğini anlayabiliyoruz.
2: Evet. Ağzına sağlık Göksel. Çok teşekkür ediyoruz. Kısaca bir özet yapmamız gerekirse, aslında bugün Hristiyanlığın Etkileri programında iş ilişkilerine odaklandık. Ticarete odaklandık. Parayı nasıl kullanmamız gerektiğine ve Hristiyanlığın bunlar üzerindeki etkilerine odaklanmaya çalıştık. Ve örneğin iş ve işçi ilişkileri konusunu hatırlarsak, orada aslında belki söylemeyi unuttuk program içerisinde ama en eski işçi hakları ya da en eski işçi haklarından birinin örneğini Kutsal Kitap'ta görüyoruz. Orada mesela kölelerin izin günü vardı ki izin günü normalde sen de bilirsin Göksel herhalde, o dönemde ki çalışma sisteminde bir normal insan içinde, yani belki işveren diyeceğimiz, efendi diyeceğimiz kişi içinde çok öyle bir anlayış yoktu, izin günü anlayışı gibi. Ve devrim niteliğinde Tanrı'nın orada aslında Şabat günü kuralına getirdiğini görüyoruz. 10 emirde, Musa'nın o 10 emrinde dinleyicilerimiz hatırlayacaktır, o taş tabletleri yazılan o 10 emirden birisi aslında Şabat gününü tutacaksın. Yani bir gün dinleneceksin ve bunun aslında bu buyruğun temelinde yaratılışa gönderme yaptığını da görüyoruz. Yani Tanrı burada bir devrim niteliğinde bir izin günü aslında bahşediyor insanlığa ve kölelerin bile orada izin günü olduğunu görüyoruz. Kölenin mirasçı olarak kabul edildiğini görüyoruz ve kölenin ev halkından sayıldığını görüyoruz. Bunlar Eski Ahit içerisinde birçok ayette karşımıza çıkabilir. Belki şu an süre bağlamında referansları söyleyemiyorum ama ve bunun gibi aslında Mesih İsa'nın da bizi kendi kanı aracılığıyla Tanrı'nın egemenliğine satın aldığını ve biz de günahın kölesiyken bizi ev halkına, Tanrı'nın ev halkına kabul ettiğini de bize bunlar hatırlatıyor. Günümüzde İncil ışığında bunları yorumladığımız zaman.
1: Son bir şey eklemek istiyorum müsaadenle. İncil'den bir ayet ki Kutsal Kitabın çalışmaya ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Çalışmak istemeyen ekmek de yemesin diyor. Kutsal Kitap o zaman tembellik etme lüksümüz, çalışmama lüksümüz yok. Gerçekten düzgün bir iş ahlakıyla bütün insanlığa, etrafımızdakilere örnek olmalı, tuz ve ışık olmalıyız.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Tüm bu örnekleri bahsettiğimiz gibi Göksel de bir ayetle örnek verdi. Kutsal Kitap'ta, Eski Ahit'te, İncil'de görebiliyoruz ve Mesih İsa'nın kendisinde de bunları görebiliyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Tekrardan hatırlatalım. Soru ve görüşleriniz olursa lütfen soru@radyomarinata.com e-posta adresinden bize iletin. Aynı şekilde sosyal medya platformlarında da @radyomarinata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
11: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
10: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
6: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Ey her şeye gücü yeten, kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih, görkemli tahtına yükseldi. Rab ve Kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
11: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
4: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt. İmanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
12: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
11: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?

0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
9: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
9: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
9: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.